0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabulü vardı. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev'le görüştü, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. Türkiye'nin milli savunmasının yeni kalbi olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı bu ay iki önemli programa ev sahipliği yapacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonunun adresi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü basın bilgilendirme toplantısı da burada düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip, dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz, diye konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve milletin darbeye karşı yazdığı destan

10. yılında etkinlikler İrade Bizim, Zafer Bizim sloganıyla düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi. Ankara ve İstanbul merkezli etkinliklerin 81 il ve yurt dışındaki stratejik noktalarda gerçekleştirileceği belirtildi. Mavi Vatan'da Türk bayrakları açıldı. Kano ve yelkenler gösteri yaptı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlandı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi 81 ilde uygulanmaya başladı. Sistemle içecek ambalajları çöp olmaktan kurtarılacak. Hem daha temiz bir çevreye hem de döngüsel ekonomiye katkı sunulacak. Aromaterapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale geldi. Artık tüketiciler acaba ne yiyorum sorusuna detaylı yanıt bulabilecek. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamani için 2 ülke ve 5 şehirde tören düzenlenecek. Cenaze töreni öncesi Hamani ve aynı saldırıda ölen 4 aile üyesine ait tabut görüntüleri paylaşıldı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen iki depremin ardından can kaybı 2295'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntılar nedeniyle 30 binden fazla kişi evlerine giremiyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna yakıt ithalatına başlayan Rusya'da Ukrayna kentlerini hedef aldı. Haberleri sunduk.

Ege'nin Kalbi İzmir'den sabahın namesiyle sizlerle birlikteyiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize günaydın. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Erkan Gökçeli, mikrofon başında ben Burçin Tabur. Saat 10'a kadar Türk sanat müziğinin unutulmaz şarkıları sizlerden gelecek istek ve selamlarla birlikte bizlere eşlik edecek. Temmuz'un bu güzel sabahını birlikte güzelleştirmek dileğiyle tüm dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyor ve programımızın ilk şarkısıyla buluşturuyoruz sizi. Güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend makamındaki eseri Nazlı Kanaat söylüyor. İnleyen nameler ruhumu sardı, bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sevdiklerine ve bizlere selam göndermek isteyen dinleyicilerimiz sosyal medya üzerinden TRT Nami'nin bizlere ulaşabilir. Sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi de Zeki Müren'in sesinden güftesi Turgut Uyarkent'e, bestesi Saadettin Ökten'e ait Yavent şarkıyı dinliyoruz. Sevilneş elen sevmeyen ağırsın.

Sprawy.

Yoksa defol, bu tatlı hayat, sevil de sevme, ağlama bağlat, yoksa defol.

Güftesi Aşık Acı Yener'e, bestesi Ünal Narçun'a ait Nihavend şarkıyı Emel Sayın Sevilen icrası ile dinledik. Musikimizin unutulmaz şarkılarıyla saat 10'a kadar TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz size. Yeni gün tüm dinleyenlerimize iyilik, güzellik getirsin diyerek sözü şarkılara bırakıyoruz. Faiz Ergin'in Nihavend makamındaki eserini Yahya Geylan söylüyor. Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin herkes.

Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Next platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız şarkıları TRT Name'de Sabahın Namesi görselin altına yazabilirsiniz. Programımızın bu dakikalarında Küftesi Metin Bütme'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz şimdi. Nevra Günay söylüyor. Leylakları sümbülleri, soldurduğun gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri, öksüz koydun sen giderken.

0: TRT Name.
1: Efendim, her yeni sabah gönlümüzde tazelenen bir umut gibidir. Dün geride kalır, bugünse yeniden başlayabilmek için sessizce önümüze seridir. Türk sanat müziği de bize bunu biraz hatırlatır aslında. Kimi zaman bir ayrılığı sabırla karşılamayı, kimi zaman da bir kavuşmanın sevincini, kimi zaman da hayata zarafetle devam edebilmeyi öğretir. Bugün de gönlünüzü güzelleştiren nameler eşliğinde İçinize huzur, yüreğinize umut dolu bir gün diliyoruz sabahın namesi ekip olarak. Gökhan Sezen, sözleri Vehbi Cem Aşkun'a, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Nihavend şarkıyı seslendiriyor. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman, seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsa.

Efendim, bazı sesler yıllar geçse de ilk duyulduğu andaki sıcaklığını korur. Bazı eserlerse yalnızca kulağımıza değil, hatıralarımıza da dokunur. Şimdi geçmişin zarafetini bugüne taşıyan kıymetli bir şarkıyı da sizleri baş başa bırakıyoruz. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle Üstad Avni Anıl'ın Nihavend eserini Nesrin Sipahi'nin unutulmaz icrasıyla dinliyoruz. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Suat Sayın'ın Nihavend eserini Alp Arslan seslendirdi. Sevgili dinleyenler, Temmuz sabahlarının kendine has bir huzuru vardır. Masada taze demlenmiş bir çay, belki köpüğü üzerinde bir kahve. Bir de radyonuzdan gelen Türk sanat müziğinin zarif nameleri. Çayınızın demi, kahvenizin kokusu eksik olmasın efendim. Sabahın bu güzel saatlerinde Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarıyla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz şimdi. Meslem Özşimşir söylüyor. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

0: TRT Name.
1: Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyen, sosyal medya üzerinden ilettiğiniz mesajlarla bu sabaha renk katan ve sessizce eşlik eden tüm dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Efendim, sabahın namesinde şimdi şarkılardan fal tutalım. Bugün geleceği değil, gönlümüzü dinleyelim. Bakalım sıradaki eser hangi duyguyu fısıldayacak, hangi sözüyle yüzümüzde bir tebessüm, hangi namesiyle tatlı bir hatıra bırakacak?

0: TRT Name.
1: Kimi dinleyenlerimiz yeni bir şehre doğru yol alıyor. Kimileri sevdiklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Efendim yolunuz nereden geçerse geçsin bu sabah gönüllerimizi aynı frekansta buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel bir yolculuk olsun, huzurlu bir gün ve hayırlı varışlar diliyoruz yoldaki dinleyicilerimize. TRT Name yol boyunca sizlerle. Güftesi ve bestesi Zekai Tuncay'a ait Rast şarkıyı dinliyoruz. Şimdi Çiğdem Gürdal geliyor huzurlarınıza. Ele kartal Şahinken bir tek sana güvercinim.

Şükrü Tunar'ın Uşak eserini Bahadır Özüşen seslendirdi. Günün incisi yani kelimesiyle devam ediyor sabahın namesi. Bugünün kelimesi anı. Anılar geçmişe açılan bir pencere olmanın ötesinde bugünümüzü anlamlandıran en kıymetli hazinelerden biridir belki de. Bugünün sözü de bunu hatırlatıyor. Hayat geride bıraktığımız günlerin sayısıyla değil, hatırladığımız güzel anların değeriyle anlam kazanıyor. Dileriz ki bugününüz de yarının en güzel anılarından biri olsun.

0: İstek zamanı.
1: Yeni saatin ilk dakikalarındayız sevgili dinleyenler. TRT Nameli şimdi sözü biraz da siz kıymetli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan birbirinden güzel mesajlar bu sabah da gönüllerimizi ısıtıyor. TRT İzmir Radyosu Sabahın Namesi ekibi olarak yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ile birlikte hatıralarını bizimle paylaşan, şu şarkı da gençliğimin şarkısıdır diyen tüm radyo dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi o isteklerden ilkiyle başlıyoruz. Efendim Bolvadin'den İbrahim Özdemir, Lale Mumcu Başel'in icrasıyla bestesi Naci Tekel'e ait Hicaz şarkıyı istemiş bizden. Bu şarkıyı sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den yine sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Muharrem Yorulmaz yine Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Fethiye'den Bayram Gökçen, bugün doğum günü olan oğlu Cem Gökçen'e armağan ediyor bu şarkıyı. İlyas Aydın'da bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında Eskişehir'den İbrahim Kaçar tüm sevdiklerini selamlıyor. Ormanbeyköy Tokat'tan İlyas Aydın dostlarını ve sevdiklerini bu şarkıya ortak ediyor. Lale Mumcu Başel geliyor huzurlarınıza. Haber gelmez gönül virane kaldı, ne sabra mecal var ne takat kaldı.

0: TRT Name.
1: Efendim Edirne'den Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Bu şarkıyı sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz İhsan Özdoğan. Gülşehir Nevşehir'den bizlere merhaba demiş. Dostlarını ve arkadaşlarını ortak ediyor. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altın, Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün ve İbrahim Kaçar'a armağan ediyor bu şarkıyı. Uğur Heybeli, Isparta Senirkent'ten oğlu Oğuz Onur'a ve Şevket Şahinoğlu'na armağan etmiş bu güzel şarkıyı. Eda Güzel de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Alanya'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Özceylan, Enver Sağroğlu, Muhalla Sağroğlu ve Dursun Değirmenci ile Ayşegül Değirmenci'ye armağan etmiş bu şarkıyı. Emen Say'ın güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Uşak eseri seslendiriyor şimdi. Bu gece düğün dernek, bin bir geceden örnek.

0: İşcan'ın sevilen icrasıyı da dinledik. Sabahın namesine birazdan hava ve yol bilgilerini aktaracağız.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında 1 Temmuz 2026 ve 6 Temmuz 2026 tarihlerinde 6. sanayi giriş ve çıkış bağlantı kollarında aydınlatma ve elektrik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 22 ile 05 saatlerinde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanacaktır. Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren üst yapı bakım ve onarım asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
1: TRT Name.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 32, İzmir 35, Antalya 30, Ankara 36, Zonguldak 27, Samsun 29, Erzurum 30, Diyarbakır 40 ve Gaziantep 37 derece olacak.

0: SRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, Sabahın Namesi'nde Ali Suat Erdil Uşak Ezgilerle geliyor şimdi huzurlarınıza. Sigaramın dumanı yoktur yarın.

0: İstek Zamanı.
1: Sabahın namesinde istek zamanına yeniden dönüyoruz efendim. Saat 10'a kadar sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan selamları ve istekleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Gönüllerinizden geçen her güzel esere programımızda yer vermeyi arzu ediyoruz. Ancak zaman zaman yoğun mesaj akışı nedeniyle tüm iletilere ulaşamayabiliyoruz. Bu noktada anlayışınıza sığınıyor. Gönderdiğiniz her mesajın ve her isteğin

Yapımcımız Alparslan Karaibrahimoğlu tarafından aynı özen ve dikkatle değerlendirildiğini özellikle de belirtmek istiyoruz. Şimdi sizlerden gelen bir başka isteğe kulak veriyoruz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız günaydın diyor tüm sevdiklerine ve bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisine, mesai arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, eşi Meral ve oğlu Ege ile birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu, Ayaz Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay, Özmeltem sitesi sakinleriyle birlikte bu şarkıya ortak olmuş. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlamış, ailesine ve tüm dostlarına günaydın diyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Mine Koşa'nın icrasıyla. Sözleri Cemal Safi'ye, bestesi Bilge Özgen'e ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinliyoruz. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde Uşak'tan Meral Özsan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Erol Bey'e, evlatlarına, torunlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Uşak'a da kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Burdur Gölhisar'dan Hüseyin Akbaş, eşi Öznur Hanım ve TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü, Vedat Karaaslan'a, eşine ve çocuklarına ve İrfan Köklü'ye ve Emine Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Manisa'nın Çamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı, eşi Cevriye Hanım'la birlikte bu şarkıyı yine ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Yine Manisa'dan Salih Kurt, ailesi ve TRT Name dostları ve Ayhan Aşkın'a armağan etmiş bu şarkıyı. İzmir'den Gültekin Örücüler güzel bir gün diliyor ve eşi Ülkü Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş güzel bir gün dilemiş. Eşi Zülbahar Hanım, kız kardeşi Elif Akdemir, torunları Elif, Naz, Hüseyin Alp, Ece ve Çınar'a armağan etmiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Son olarak Kahramanmaraş'tan Muzaffer Yabacı da sevgi ve selamlarını göndermiş TRT İzmir Radyosu'na. Sevgi ve selamlar Kahramanmaraş'a ve tüm illerimize olsun diyoruz ve Meral Özsan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Alp Arslan güftesi ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor. Adın Esen Yerler'de.

0: İstek zamanı.
1: 8.41'i gösteriyor saat 20'si sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istekler ve güzel sözleriniz, dileklerinizle devam ediyor. İzmir Kemal Paşa'dan Kenan Karanfil bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Aynı zamanda Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Afyon İşehisar'dan Recep Kalkan, Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlıyor bizleri eşi Saadet Hanım, kızı Büşra, gelini Hafize ve oğlu Osman Bakan'a armağan etmiş bu şarkıyı. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, ailesi ve tüm sevdikleriyle birlikte eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine ve tüm sevdiklerine armağan etmiş bu şarkıyı. Ali Aydoğdu, Trabzon'dan selamlamış bizleri. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli, Tavşanlı halkıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Fahri Özdemir, Osmaniye'den merhaba demiş bizlere. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Polis Teşkilatı'ndaki tüm arkadaşlarına armağan etmiş bu eseri. Hep birlikte dinliyoruz Zeki Müren'in icrasıyla. Güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Selami Şahin'e ait şarkıyı. Yanımda sen olmayınca.

ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var yanımda sen olmayınca? Hayatın ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var?

gözyaşı gönlüm ben. Yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca

asıl çekme kadere ah. Yazan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah.

sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır. Yanımda sen olmayınca bence ölüm ayrılıktır. Sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır.

Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğiydi. Nazire Sava'nın icrasıyla güftesi Ramazan Kılıç'a, bestesi Soner Özer'e ait Uşak eseri dinledik. Saçlarım ağırdı, gözlerim yaşlı. Dinleyicimiz bu şarkıyı Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları Adana Ceyhan'da bulunan Mustafa Ekiz ve Zonguldak Çağcuma'da bulunan değerli arkadaşı Saffet Bilir'e armağan etmişti. Efendim, Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan.

Sıradaki şarkıyı Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk'a armağan ediyor. Aynı zamanda Şahap Ünal Uşak'tan torunu Ares'le birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Dinar Hoca Beşirlik Köyü'nden Ümit Sağlam, TRT İzmir Radyosu'na ve tüm sevdiklerine selamlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. İsmail Etişken, Karabük Safranbolu'dan bizlere günaydın diyerek Mustafa Sağlam'a ve TRT Name dinleyicileri için bu şarkıya ortak oluyor. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor bu şarkıyı. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Konya'dan Hatice Biçer, yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Ergin Erdoğan bizlere merhaba demiş. Muharrem Yalçın yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Tekirdağ'dan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz da Tekirdağ. Efendim Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Uğur Heybeli, Zeki Özceylan, Saffet Bilir ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Isparta'ya da sevgi ve selamlarımızı göndererek günaydın diyoruz. Güftesi Münire Aksaray'a bestesi Talat Er'e ait şarkıyı dinliyoruz. Talat Er'in icrasıyla. Seni böyle sevmekten sanma gönlüm yorulur.

0: İstek zamanı.
1: Bir Ürkmez'den Hamise Aracı günaydın diyor bizlere ve Muazzez Abacı'nın icrasıyla Güfesi Halit Çelikoğlu'na bestesi Ziya Taşkent'e ait Yüzam eseri istemiş. Bu şarkıyı da kızına, oğluna ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Aysel Küksar Sıtkı bütün Yalova'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Yalova'ya günaydın diyoruz ve Aysel Hanım'ı da bu şarkıya ortak ediyoruz. Kuşadası'ndan Servet Şahin dostlarıyla birlikte, eşi, çocukları ve tüm TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Adnan Yıldız, güzel İzmir'in çok değerli radyo ekibine günaydın demiş. Ankara'ya da selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkıyı eserin güftekarı ve bestekarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız diye de bir not eklemiş dinleyicimiz. İyi ki siz varsınız. Her zaman söylüyoruz, başımızın tacısınız. Efendim, Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir. Eşi Ayla Hanım'a, kızı Aleyna Aydemir'e ve oğlu Atalay Aydemir'e armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Muazzez Abacı'nın icrasıyla. Rüzgar susmuş, ses vermiyor. Nedendir? Sen gideli, hayat benim çilemdir.

Van Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz. Mutlu sabahlar, mutlu günler diliyor dinleyicimiz. Günün bütün güzellikleri, pozitif enerjisi katsın yurdumuzun her yerine Burçin Hanım demiş. Ve bu şarkıyı eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif Esma ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem, Ali Balcı, Manisa Turkutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Dinleteceğiniz tüm şarkıları TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün evlilik yıl dönümü olan Gökçe ve Alp Arslan çiftine armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Manisa Turkutlu'dan Serdal Karakaya kucak dolusu sevgilerini göndererek ailesi ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Muazzez Ersoy söylüyor, güftesi ve bestesi Rüştü Demirci'ye ait Muhayyer Kürdi şarkıyı. Ne olursun güzelim, sevsen beni.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde şimdi Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyor. Sevinçli neşeli bir gün olsun demiş. Mersin'e selamlarımızı göndermiş olalım sizin aracılığınızla. Ve bu şarkıyı da TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Aynı zamanda Zafer Özkara Sakarya Camii'den selamlarını göndererek Ali Yöntem, Şükrü Özdamar, Fatma Çağın, Musa Özçelik, Fevzi Akşen, Fevziye Çoğlaş, Aslan Demir ve tüm sevdiklerine armağan etmiş bu şarkıyı. Altın Ordu'dan Ekrem Mert sıradaki eseri TRT Name dinleyenlerine armağan etmek istiyorum demiş. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlıyor bizleri. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Ordu'dan Leyla Çabuk da bu şarkıya ortak oluyor. Aslı Pakalınlar Yaşar Bedü'nün Hicaz şarkısını seslendiriyor şimdi. Gözlerinin Temmuz sıcağı var ya.

Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarına Sabahın Namesi ekibine sevgi ve selamlarını göndermiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Furkan Biçer'in icrasıyla. Güftesi Uğur Güre, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Mustafa Kemal, Ömer Karahan, Naci Keçeli ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Ordu'dan Leyla Çabuk bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Aynı zamanda Yusuf Karakök, Zonguldak Çaycuma, Kayabaşı köyünden hayırlı sabahlar diliyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Niksar'dan Selami Kabakçı, aynı zamanda Cahit Koçak, Kapadokya, Avanos'tan bizlere günaydın diyor. Adana'da bulunan kızı Nezafet'e, torunları Ege, Ece ve Marmaris'te bulunan kızı Figen'e ve torunu Defne'ye armağan etmiş bu şarkıyı. Hasan Cengiz yine TRT Name dostlarına selam vermiş. Erzurum'dan Durak Çağatay'da günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Furkan Biçer söylüyor. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Sorma bana o aşkı, aradan yıllar geçti.

0: TRT Name.
1: Hatay Antakya'dan Abdo Orçin sıradaki şarkıyı TRT Name Sabahın Namesi ekibine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Zeki Başoğlu bizlerle güzel bir dörtlük paylaşmış. Dönülmez akşamın ufkundayım, vakit artık şimdi çok geç, var git işine sen ey hancı, sabahın namesi çoktan başladı. Osman Ölçer Karadeniz'in mavisiyle yeşilinin kucaklaştığı Samsun'dan selam ve sevgilerini gönderiyor tüm sevdiklerine. Sıradaki şarkıyı dostluğun sıcaklığını ve değerini, güzel sohbetlerin hatırasını yüreğinde taşıyan kıymetli dostu Atakum TSM, Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Birol Taşar ve değerli eşi Selma Taşar'a armağan ediyor. TRT Name'nin bu güzel ezgisi bir yaz esintisi olsun demiş TRT dinleyicilerine. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan selamlıyor bizleri. Ordu'ya selam olsun. Nide'den Fikret Dikmen, Müjgan adı güzel Yerce'de bizlere mutlu sabahlar dileyen dinleyicilerimiz arasında. Teşekkür ediyoruz. Dilek Yıldız günaydın diyor ve arkadaşı Semra Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Emine Atamer Trabzon'dan gönlü güzel insanlara rast gelelim Burçin Hanım demiş. Öyle olalım gerçekten. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Koskey'den sabahın namesi dostlarını, koro resim kursu arkadaşlarını ortak ediyor bu şarkıyı. Güneşli bir ünye sabahından günaydın diyor Ergin Hasdemir ve sıradaki şarkıyı Özlem ve Uğur Tokatlı çiftine armağan ediyor. Emine Atamer bu şarkıyı Ayşe, Remziye, Tuna Çeliğe ve tüm sevdiklerine armağan etmiş. Eskişehir'den Zeki Gül de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Efendim, Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Karabüye'de selam ve sevgilerimizi gönderirim. Selim Öztaş, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Hicaz şarkıyı söylüyor şimdi. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına. Ama hemen böyle küçük bir parantez açalım. Bu şarkı Hürmet Özdemir ve Karabük Türk Sanat Müziği Korosu ve tüm sevdikleri için geliyor.

Arkın Saadet'in Kaynağın Hicaz eserini Şevval Sam seslendirdi. Muhabbet bağına girdim bu gece, açılmış gülleri derdim bu gece. Dinleyicimiz bu eseri eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e ve torunları Elif, Naz, Hüseyin, Alp, Ece ve Çınar'a armağan etmişti. Efendim şimdi Karabük'ten Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyor. Selim Öztaş söylüyor.

9.32'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde şimdi Seval Şentürk. Güftesi Mustafa Sevilen'i, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı seslendiriyor tüm TRT Name radyo dostlarımız için.

0: TRT Name.
1: Efendim, Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde şimdi. Alp Arslan güftesi Sevinç Atan'a, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Kürdi şarkıyı seslendirecek. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yücar'da Bulut sevgilerini gönderiyor. Biz de selam ve sevgilerimizi gönderelim. Tüm şarkılar sizin için olsun. Tüm şarkılar güzel demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel kalpler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. İsmail Hakkı Hayat yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Bozüyük Cihan Gazi'deki dost ve akrabalarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Ve güzel de bir şiirini paylaşmış bizlerle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan, Selahattin Erzi Adana'dan bizlere günaydın diyor. Eşi Yıldız Hanım'la birlikte bu şarkıyı kendisine armağan ediyoruz dinleyicimize. Cemal Oskay Akisar Büyüknüş'ten selamlarını göndermiş. Aynı zamanda Aydın Çin'den Seçil Kamber ve tüm sevdikleri için de bu şarkıyı dinleyeceğiz. Denizli Çivril'den İlhami Bayar, Adem Çivelek Sivas'tan selamlıyor tüm sevdiklerini. Ufuk Erdem Ankara'dan günaydın diyor. Bütün Tarım Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağ'daki hemşerilerine armağan ediyor bu şarkıyı. Sağ olunuz, var olunuz güzel sözleriniz için. Alp Arslan söylüyor. Her damla yağmur senden haberdir.

Efendim Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getiriyoruz. Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenleri ve Ali Yürük için istemiş dinleyicimiz bu şarkıyı. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem de bizleri selamlıyor. Oktay Ançar Erciş'ten yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Funda Arar'ın icrasıyla güftesi Ayhan İlter'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.

9.46'yı gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisi. Artık yavaş yavaş da programımızın son dakikalarına yaklaşıyoruz. Kayseri'den Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Mesai arkadaşları, şube müdürü ve tüm sevdiklerini armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. İstanbul Şile'den Nur Genç, TRT Name dinleyen radyo dostlarına ve sevdiklerine armağan etmiş bu eseri. Bolu'dan İrfan Turgut Selçuk da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Turgay Kızıltuğ söylüyor. Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam.

Efendim şimdi artık programımızın sonlarına yaklaştık dedik ama Instagram'dan da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz var. Romanya'dan Fatih Ayhan mesai arkadaşları ve sevdiklerini armağan ediyor dinleyeceğimiz bu şarkıyı. Öykü Yıldırım ailesi ve TRTname dinleyicileri için istemiş. Emine Atanar Trabzon'dan bizlere merhaba demişti. Pirayi Musaoğlu Özgün, kardeşi Sevtap Bayraktar ve eşi Tuğsal'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Nidebor'dan Şükrü Özdamar, Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, Denizli'den Yunus Şenucak. Aynı zamanda Sezen Hanım şu an Konya yolunda, sizi dinlemekte olan eşim Bülent Dönmez'e armağan etmek istiyorum bu şarkıyı demiş. Filiz Zorlu Çandarlı'dan sevgilerini gönderiyor. Sevgiler TRT İzmir Radyosu'ndan sizler için olsun. Hemen bakıyoruz, hızlı hızlı okumak istiyorum ki bütün dinleyicilerimizin isimlerine yer verelim. Arzu Bostancıeri Gaziantep'ten, Karabük'ten İsmail Etişken. Aynı zamanda evet son olarak Erdek'ten Gülsefa Koçi Can Polat sevgi ve selamlarını göndermiş. Bir de isteklerini yerine getiremediğimiz dinleyicilerimiz vardı elbette. Çanakkale'den Erdoğan Bey, Almanya'dan Muzaffer Tekik, Abuşbakır Hatay'dan Yasemin Yiğit, Mersin Çamlıyayla'dan Reyhan Baş, Samsun'dan Ali Özyener, Gaziantep'ten sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hasan Esen'in şarkısıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz.

artık. TRT Name. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Karı İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ile birlikte mikrofon başında ben Burçin Tabur. Programımıza eşlik eden tüm radyo dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gönlünüzden nameler eksik olmasın. TRT İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu Mehmet Erbulan'ın sözlerine ve İsmet Nedim'in Muhayyer Kürdi şarkısını seslendiriyor sizin için. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile görüştü. Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip, dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz, diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Bir kez daha yeni parti mesajı verdi, tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi. Zeynel Emre, yeni parti ne zaman kurulacak sorusunu da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Olayda yaralanan olmazken konaklayan misafirler tedbir amacıyla tahliye edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak, dedi. Aromaterapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun IMEI kayıt yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık yolcu beraberinde getirilen ve kaydedilen telefonlar arızalandığında IMEI değişikliği yapılabilecek. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamane'i için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sevgili dostlar, bugün de günlük yaşamın temposu arasında belki hayatınız rutin bir seyirde devam ediyor. Aynı kahvaltı masasında oturuyorsunuz belki, aynı yollardan geçiyorsunuz işe giderken, aynı kişilerle karşılaşıyorsunuz. Ama hayat her ne kadar rutin seyrinde devam etse de, biz Türk musikisinin eşsiz makamlarıyla ve şarkılarıyla yaşamınızı güzelleştirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Bugün programımız rast makamında şarkılarla başlıyor. Bir İrfan Özbakır bestesinde Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait sevilen şarkıyı sanatçı 1988 yılında yayınlanan Anılarım isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

yerde inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde inan.

Değerli bestekarlar Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarı ile Yüce Ses soyadını alan kıymetli sanatçımız Hamiyet Yüce Ses'i dinledik. Baki Duyarlar'ın Rast makamındaki şarkısıyla konuğumuz oldu. Evet efendim, mazinin unutulmaz şarkılarıyla, ruhumuzu dinlendiren unutulmaz sesleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi 1996 yılına uzanıyoruz ve yine dönemin en önemli sanatkarlarından Türk müziğine damga vurmuş bir as solist Behiye Aksoy'a kulak veriyoruz. Bestesi Rüştü Şardağ imzalı, sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Rast makamındaki eseri seslendiriyor sanatçımız. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim.

Avni Anıl Hoca'nın sözlerini Ülkü Aker'in yazdığı Rast şarkısında değerli Serap Mutlu Akbulut hocamızı dinledik. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz. Evet efendim, birlikteliğimize yine Rast makamının unutulmaz şarkılarıyla devam ediyoruz. Rast makamı deyince akla gelen sevilen bestekarlardan Dramalı Hasan Hasgüler'in bir şarkısına kulak vereceğiz şimdi de. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin, uzaklara mı gittin, hangi gizli yerdesin, sanatçımız Hamiyet Turan bizlerle.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın 2007 yılında yayınlanan Tango'dan Kanto'ya adlı albümünde seslendirmiş olduğu sevilen bir kantoyu sizlere sunduk. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Bu sevilen eserle ritmimiz daha da arttı efendim. Evet, zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına artık daha da hazırız. Şimdi ise yine maziden unutulmaz bir sese kulak vereceğiz. Özellikle 80'li yılların ortalarında, 90'lı yılların başında yapmış olduğu şarkılarla, çıkarmış olduğu albümlerle bir döneme damga vuran Yüksel Uzel bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Benden Artık Bu Kadar albümünden Metin Everes imzalı bir şarkı. Rast makamındaki bu eserin sözleri ise Sadık Atay'a ait. Yıllar yılı hep yalvarır dururum. Gelmiyorsun, ne diyeyim, sen sağ ol. Bir defacık şöyle bakıp yüzüme, gülmüyorsun, ne diyeyim, sen sağ ol.

İzmir Radyosu'nun sevilen sanatkarı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Sözleri Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast makamında bir Gültekin çeki bestesiyle seslendi sanatçımız bize. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. Efendim şimdi ise Aşıklar makamının eşsiz namelerini dinleyeceğiz. Ritmimizi bir parça daha düşüreceğiz. Ve ilk olarak Selçuk Sipahioğlu'ndan Uşak makamında bir tambur taksimine kulak vereceğiz. Hemen ardından Supi Ziya Özbekkan'ın güftesi Fazıl Ahmet Aykaç'a ait Uşak şarkısında Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm, durmadan yanmış? Cihan madem ki faniymiş ve hep giryeyle hicranmış, demek sevmek de boş şeymiş, demek vuslat da bir anmış.

Yesari Asım Arsoy'un Uşak şarkısında konuk ettik sanatçımızı. Ve sevgili dostlarımız, Uşak makamında şarkılarla yayınımız sürüyor. Şimdi ise Dede Efendi'nin sevilen eserini Ayşegül Durukan yorumuyla sunacağız sizlere. Bu eser aynı zamanda sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümüne de adını vermişti. Şimdi Ayşegül Durukan sizlerle.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Zeki Duygulu'nun Uşak şarkısına sesiyle hayat verdi. Yine hareketli, canlı bir esere kulak vermiş olduk beraberce. Bir başka Uşak şarkıda ise bu defa Ayşe Tunalı'yı ağırlayacağız sevgili dostlarımız. Sanatçının Uykularım Kaçıyor isimli albümünden bir Zekai Tunca şarkısına kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesini ise Cemal Safi kaleme almış. Haklısın ne kadar üssen de beni, yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor. Vurduğun zincirden çözsen de beni, bırakıp kaçmayı gözüm kesmiyor.

Muazzez Ersoy bizlerle birlikteydi. Yayınımızın son Uşak şarkısında sanatçı Kemani Tatyöz Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait eseriyle bize seslendi. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Değerli dostlar, yayınımız birbirinden özel şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise müzikimizin en sevilen makamlarından biri Hicaz makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısında Samime Sana'yı konuk edeceğiz. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Umut Akyüre'nin 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor albümünde seslendirmiş olduğu Hicaz türküyü beraberce dinledik. Efendim şimdi birlikteliğimize yine maziden unutulmaz bir sesle devam ediyoruz. Gönül Yazar bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Muzaffer İlkar'ın bu eserini ilk olarak 1974 yılında yayınlanan planında seslendirmiş. Şimdi ise daha güncel bir kaydıyla sizlerle buluşturuyoruz şarkımızı. Hicaz makamındaki sevilen eserin güftesi ise Güzide Taranoğlu'na ait. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın.

Değerli sanatçı Yüksel Özel'in 1983 yılında yayınlanmış olan ilk albümüne adını veren Selahattin İçli şarkısını dinledik. Hicaz makamındaki bu eserin ardından yine Hicaz makamında sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza efendim. Suat Yıldırım'ın Güftesi Musa Kalkınca ait şarkısında İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Mehmet Özkaya bizlerle birlikte. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

Efendim, hayat bu, sürprizlerle dolu. Bazen çok iyi kalpler çıkar karşımıza, bazen de hiç karşılaşmamamız gereken insanlar girer yaşamımıza. Kah hüzünleniriz, kah mutlulukla dolu günler geçiririz. Ama yaşamın gerçeği bu, iyilerle kötüler bir arada yol alır. İşte bu şarkı onlardan biriydi aslında. Hayal kırıklığına uğrayan bir kalbin şarkısıydı. Neşet Tokatlıoğlu'nun kaleme aldığı Hicaz makamındaki eseri Hikmet Ulutaş seslendirdi. Tabii ki bu gönül kırıklığını hareketli ritimlerle anlatan bir şarkıydı. Şimdi ise yine bizi hüzünlendirecek bir eser var sırada. Özdemir Hafızoğlu'nun güftesi İsmail Hakkı Altıntaş'a ait Hicaz şarkısında Hasan Eylen'i dinleyeceğiz. Sanatçının Elveda Bütün Hatıralar isimli 2022 yılında yayınlanan albümünden

Sen sevgini bana sakla. Hüsnü Üstün'ün güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz makamındaki şarkısını dinledik. İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Sami Aksu bizlerle birlikteydi. Evet efendim, şimdi 89 yılına uzanıyoruz ve Nalan Altınörs'ün Olmaz Ki Acanım isimli albümünden bir Selahattin İçli şarkısı dinliyoruz. Güftesi İlhami Karayalçın'a ait şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Sevgiler var biten övünce, sevgi var bitmez ölünce.

Sözleri Gonca Gül tarafından kaleme alınan Kürdeli Caskar makamındaki Baki Duyarlar şarkısında Nazan Sıvacı bizlerle birlikteydi. Değerli sanatçımızın bu kaydı 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümündendi. Evet efendim, zaman tünelinde şimdi gelin 2010 yılına doğru uzanalım ve Zekai Tunca'nın albüme ismini veren şarkısında sanatçımızı dinleyelim ve bu sevilen eserin sözleri ise Cemal Safi imzalı. Yıldızlara baktırdım, pallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

Bir sitem duydun mu söyle dilimden, bilmem ki ellere nasıl inandın. Ben seni cananım, canım bilirken, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Aşılmaz dağ mı var yolun üstünde, ondan mı bıraktın aşkı sürgünde? Sevgilim yoksa sen bana küstün de, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Bir kere ben sana sevdiğim dedim, isminden başka bir isim bilmedim. Yedi kat ellere kanıp sevgilim, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Kıymetli TRTname dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün sizlere sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik. Yine bu harika dizelerle günümüz renklendi. Umuyoruz siz de aynı keyfi almışsınızdır. Sevgili Nihat Tuna'ya da çok teşekkür ediyoruz paylaşımı için. Ve birlikteliğimize yine harika şarkılarla devam ediyoruz. Zekai Tunca'nın ardından şimdi sırada Ahmet Özhan var. Değerli sanatçımız Mahmut Oğul'un güftesi Yalçın Benlican ait şarkısıyla bize sesleniyor. Söyle bana yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü?

Söyle bana Yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü? Deniz sensin, yağmur sensin, ben bulutun olayım. Ahmet Özhan'ın 1988 tarihli Gel isimli albümünde yer verdiği Mahmut Oğul şarkısını dinledik. Yalçın Bellican'ın güftesini kaleme aldığı bu Kürdeli Cazkar makamındaki şarkının ardından şimdi yine nostaljik bir kayıtta Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Emel Sayın bize şöyle sesleniyor. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar gelse de hoş, gelmese de.

Sevgili dinleyenler, Emel Sayın'dan dinlediğimiz bu sevilen Necdet Tokatlıoğlu şarkısıyla ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri İsmet Nedim'in sevilen Muhayyer Kürdi şarkısında Nesin Sipahi ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile Beştepe'de görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi.

söyledi. Zirve Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye konuştu. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılıyor. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahlarına scooter ve moto kuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçların park etmesi yasaklandı. 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 307 şüpheli yakalandı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti, bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi. Zeynel Emre, yeni parti ne zaman kurulacak sorusunu da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Olayda yaralanan olmazken konaklayan misafirler tedbir amacıyla tahliye edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak dedi. Aroma terapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun IMEI kayıt yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık yolcu beraberinde getirilen ve kaydedilen telefonlar arızalandığında IMEI değişikliği yapılabilecek. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamani için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi Hamani'nin doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bir sonraki toplantının tarihinin İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreninden sonra belirleneceği açıklandı. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRT Name'de yayınlanan Musiki Bahçesi programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Gülay Elden, bugün tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün stüdyomuzda bulunan TRT Ankara Radyosu'nun değerli saz sanatçılarını sizlerle paylaşmak isteriz. Bugün yine aynı günümüzde, aynı saatimizde sizlerle birlikteyiz. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu bugün bizimle birlikteler. Evet. Ve Nurten Demirkol'u yerine almadan önce hemen başta seslendirdiğimiz eserlerin anonslarını yapalım. Hicazkar Peşrev'le başladık. Tamburi Cemil Bey'in eserini kıymetli saz sanatçılarımız icra ettiler. Hemen arkasından Nurten Demirkol'la birlikte seslendirdiğimiz yine aynı makamda Nasibin Mehmet Yürü'ye ait olan Görmezsem Eğer Sevdiceğim Hüsni Mirat'ın eserini seslendirdik. Şimdi Nurten Demirkol mikrofon başında ve yine aynı makamdan bir eserle, Şevki Bey bestesiyle bizlerle olacak. Gönlümü duçar eden bu hale hep diyecek. Buyursunlar efendim.

0: Gönlümü duçar eden bu hale hep, kara gözlüm, kara bahtımdır sebep dedi. Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Bu güzel Şevki Bey'in eserini, Hicazkar makamındaydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sazlarımızın da ellerine sağlık diyoruz efendim.
1: Evet, Hicazkar şarkılarla devam edeceğiz. Sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu mikrofonda şimdi ve çok sevilen, yıllardır okuduğumuz, dillerden düşmeyen bir Saadettin Kaynak bestesi sunacak. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı, gülüşün gonca gonca, neşen altın kanatlı.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi canlı yayınımız her perşembe saat 13'te Ankara Radyosu'ndan sizler için hazırlanıyor. TRT Nami Parkı'yla. Ağzına sağlık Didar'cığım.
1: Çok
0: severim
1: ediyorum.
0: Bu şarkıyı ben de okumuştum daha önce.
1: Evet.
0: Senin güzel sesinden de dinlemek çok iyi geldi.
1: Çok teşekkürler. Sizlerin de hepimizin de elimize, emeğimize, seslerimize sağlık. O zaman sizi mikrofon başına alıyoruz.
0: Evet, ben yerime geçiyorum. Anons sende canım.
1: Evet. Şimdi bir Avni Anıl bestesi var. Güftesi İlkan Sana ait olan Hicaz makamında bir şarkı seslendirecek Nurten Demirkol bizlere. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki diyecek.

0: Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki. Gönül yarasına yoksa ilacım, talihe boş yere çatmak olmaz ki dedi Nurten Demirkol. O güzel sesinden dinledik bu güzel Avni Anıl bestesini. Sesinize yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim Didar'cığım. Bir başka Hicaz şarkıyla çok sevilen, çok bilinen, eminim kıymetli dinleyenlerimiz de bize eşlik edecek Hicaz bir şarkı var sırada. Didar Aliye Koyuncu mikrofonda yerini aldı. Muzaffer İlkar bestekarımız, Güzide Taranoğlu güfte.

bekarımız. Tadı yok sensiz geçen, ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi, ne şarkının ne sazın. Didar Aliye Koyuncu mikrofonda.

0: Didar Aliye Koyuncu mikrofondaydı. Sevilen, beğenilen, her zaman bizden dinlemek istediğiniz şarkıda birlikte, beraber Hicaz makamına merhaba dedik. Ve şimdi birbirine bağlı Suzinak şarkılarda canım arkadaşım Didar Aliye Koyuncu'ya birlikte söyleyeceğiz.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Evet. İlk eserimiz Dokunma Kalbime Zira Çok İncedir Kırılır Gavsi Baykara'ya ait olan. Evet. İkinci eserimiz de Geçti Alamı Firakın Canıma diyeceğiz. Kemençeci İbrahim Efendi'nin.
0: Hadi bakalım dinleyenlerimize sunalım şarkılarımızı. Müzik Bahçesi canlı yayına devam ediyor.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Moski Bahçesi programımız tüm hızıyla devam etmekte. Programımızı yarılamış bulunmaktayız ve Nurten Demirkol mikrofon başına geçti. Okuyacağı eserimiz Rast makamında bir bestesi ve güftesi Dramalı Hasan Hasgüler'e ait olan Bahar'ın gülleri açtı yine mahsundur bu gönlüm diyecek. Hemen öncesinde Abdi Altınbaş'tan bir kanun taksimi dinleyeceğiz. Buyursunlar efendim.

0: Baharın gülleri açtı, yine mahzundur bu gönlüm dedi. Kıymetli Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Hemen öncesinde Abdi Altınbaş o güzel kanun taksimi ile Rast makamına güzel bir giriş yaptı. Hepsinin ellerine, emeklerine ve sesine sağlık diyoruz.
1: Evet, sevgili Abdi Altınbaş'a, kıymetli arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bestekarımız, kanun sanatçımız, TRT Gençlik Korosu şefimiz.
0: Evet.
1: İyi ki varsınız. Emeğinize sağlık, varlığınıza sağlık. Efendim şimdi yine Rast makamında çok bilinen, çok sevilen bir şarkıyla bugün hep sizin sevdiğinizi umduğumuz şarkıları yerleştirmişiz. Hoş bir tesadüf. Uzun yıllar bu stüdyoda birlikte çalıştık. Kıymetli duayenimiz, ses sanatçısı, bestekar, merhum diyorum üzülerek, Metin Everest'in güftesi Sadık Atay'a ait Rast şarkısında sevgili arkadaşım, canım arkadaşım Didar Ali'ye koyuncu mikrofonda. Yıllar yılı hep yalvarır dururum diyecek. Birlikteyiz efendim.

0: Musiki Bahçesi canlı yayınında yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Kimler vardı bugün? Ahmet Çağlaroğlu kemanda, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, Utlu Ömer Oytun, klarinette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili, ritimde Halil Uğur Kutlu ve teknik ekibimiz.
1: Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve kıymetli Nurten Demirkol'la birlikte ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün yine aynı günümüz, aynı saatimizde sizinle birlikteyiz efendim. Şimdi Uşak makamında bir şarkı seslendirecek Nurten Demirkol. Zeki Duygulu'ya ait bestesi Yasemenler Dile Geldi diyecek. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi programında uşak şarkılarla yavaş yavaş sona doğru devam ediyoruz. Evet, Didar Aliye Koyuncu, kıymetli arkadaşım mikrofonda Şükrü Tınar'ın uşak bestesini sunacak. Gülen yüzün solmuş sevgilim senin, ben de hasretinle ağlar gezerim. Buyursunlar.

0: Sevgili sanatseverler, her perşembe sizler için hazırlamış olduğumuz Musiki Bahçesi programının bu haftada sonuna geldik. Unutmayınız, saat 13'te perşembe günleri biz TRT Nami Parkı'yla Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz ve veda edeceğiz.
1: Evet, tekrardan hatırlatalım efendim. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ben Didar Aliye Koyuncu,
0: ben Nurten Demirkol.
1: Bugün sizlerle birlikteydik yine efendim. Bizler çok mutluyduk. Sizler de inşallah keyif almışsınızdır programımızdan. Saz sanatçılarımızı tekrardan takdim edelim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu bugün bizlere eşlik

0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO zirvesinin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına scooter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçlar park edilemeyecek. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak, böylece Temmuz zamları netleşecek. Avrupa Birliği 3. ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin açılış konusunda

konuşmasını yaptı. Hürmüz krizinin tedarik ve enerji arzındaki olumsuz etkisine dikkat çekti. Mevcut koridorları güçlendirmeli, alternatifler oluşturmalıyız dedi. Sayın dinleyiciler, afetlere hazırlık ve sağlık güvenliği ele alındı. Türkiye'nin deprem sağlık yönetimi alanındaki tecrübeleri ve uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Bakanlar Konferansı'nda konuştu. Bakan Memişoğlu, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık, dedi. AK Parti, yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verileceğini belirtti. Daha önce öğrenci aflarından faydalanmamış tüm öğrenciler başvurabilecek, dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 61. oturum yapılıyor. Dünkü oturumda eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun savunmasını tamamladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 43. duruşmasında esas hakkındaki mütalaya karşı tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 307 şüpheli yakalandı. ABD ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran, dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Lübnan'dan çekilme planını uygulamayan İsrail saldırılarla ateşkesi de ihlal ediyor. Güneydeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenlendi. İşgalci İsrail park halindeki bir aracı İHA ile hedef aldı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah'la silahlı bir çatışma istemediklerini söyledi. Ancak hükümetin Hizbullah'ın baskısına boyun eğmeyeceğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkiv kentini füze ve silahlarla vurdu. Saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Stüdyoname.
1: Kıymetli TRTname diyen dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizlere. Stüdyoname programından bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Eda Işık, bendeniz İbrahim Suat Erbay ve solist arkadaşım Ayşe Eren Yusuf ve çok kıymetli saz sanatkarlarımız kemanda maestromuz Talat Er, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, Utta Oytun Uçar, tamburda Hulusi Babalık ve ritim sazda Muhammed İzgi ile birlikte gününüzü güzelleştirmek ve o dillere pelesenk olmuş şarkıları sizlerle birlikte icra edeceğiz. Öncelikle tabii Ayşe'cim, hoş geldik mi diyelim, hoş buldun mu diyelim?
2: İkimiz de hoş geldik diyelim İbrahim'cim. Ben de selam vermiş olayım dinleyicilerimize. TRTname radyo frekansı başında bizi dinlemekte olan bütün sevgili dinleyicilerimize bir kez daha selamlar olsun. Çeşitli programlarda buluşuyorduk. Bugün ilk defa iki kişi Stüdyoname programını yapıyoruz. Uzun zamandır da İbrahim'le bir program yapmıyorduk değil mi?
1: Evet evet, ilk defa.
2: Denk geldi, çok da güzel oldu. Bugün birlikte size birbirinden güzel eserleri icra edeceğiz. Bir saate yakın bizlerle olursanız çok mutlu oluruz.
1: Evet değerli dinleyenler, şimdi TRT İstanbul Radyosu saz sanatkarlarından Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peşrevini ve hemen akabinde yine dillere pelesenk olmuş bir şarkıyı icra edeceğiz. Ayşe Eren Yusuf'la birlikte. Bestekarı Kadri Şençalar. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu. Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

0: Evet, güzel bir Hicaz makamında eseri Kadri Şençalar bestesini sevgili İbrahim'le birlikte seslendirdik efendim ve bu güzel şarkıyla açılışımızı yaptık. Şimdi söze yine bu güzel melodilerle İbrahim devam edecek. İbrahim Suat Erdil. İbrahim'cim, anons etmek ister misin
1: Tabii.
0: şarkılarını?
1: Evet. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait eser. Sizlerin de sevdiğiniz bir eser. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek diyeceğiz.

0: Muazzam besteler.
1: Sesine,
0: ah, hafife diyoruz.
1: Aynen, sesine, gönlüne sağlık. Selahattin Pınar ve Mustafa Nafiz Irmak. Ne muazzam bir ikili değil mi?
0: Evet evet, kesinlikle. Yani bazı bestekarlar, bazı güftekarlar adeta tek bir gönülden adeta beste yapıyorlar. Sıradaki eserimiz yine Hicaz makamında bir eser. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak. İstemem o günahkar ellerini bir daha. Ellerimi alıp da ne öpmek, ne okşamak.

0: Ne güzel eserler, öyle değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet, gerçekten çok güzel iki eser seçmişsin.
0: Evet, sıradaki eserlerimiz sendeyiz.
1: Evet,
0: artık.
1: Hicaz makamında şarkıları geride bıraktık. İbrahim'in güzel sesinden şimdi efendim Nihavend makamıyla devam ediyoruz. Cevdet Çağla'nın bir eseri. Bu eser de gerçekten çok güzeldir, çok severiz. Baharda bu yıl bir melal var, hüzün gibi. Bülbülde ses, gülde renk, açmaz olmuş. Neden?

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim.
0: En sevdiğim eserlerden
1: bir tanesi. Evet, gerçekten nefis bir şarkıdır. Yine Nihavend makamında bir eserimizle devam edeceğiz. Güftesi Mehmet Gökkaya, bestesi Erol Sayan'a ait. Kalbe dolan o ilk bakış, unutulmaz unutulmaz sevdayla ilk uyanış, unutulmaz unutulmaz.

0: TRT Name.
1: Nihavend makamında bir eseri daha geride bıraktık efendim. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Hüzzam makamı eserlerine geçiyoruz ve sözü yine sevgili İbrahim'e bırakacağız.
2: Evet, ağzına sağlık Ayşe'cim. Çok güzel
1: ederim.
2: Erol Sayan hocamızın çok kıymetli o dillere pelesenk olmuş şarkısını çok güzel seslendirdin. Evet, bendeniz de Avni Anıl'ın. Gerçekten önemi çok büyük. Çok sevdiğim bir bestekar. Herkesin
1: evet.
2: sevdiği gibi. Herkesin de sevdiği bir eseri seslendireceğiz şimdi. Güftesi İlhan Behlül Pektaş. Bestesi az önce anons ettiğimiz gibi Avni Anıl'a ait hüzzam bir şarkı. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun. Evvelinde violonsel taksimini radyomuzun kıymetli çello sanatkarı Özgür Özgüler'den dinliyorsunuz.
1: Ben de bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce Talat Er kemanda çok güzel bir taksim yaptı efendim. Onun da gönlünden geçen namelere sağlık, teşekkür ederiz diyelim.

0: okumuş olduğumuz eseri Altınoluk'ta yaşayan Gülseren Yavaşoğlu'na, anneanneme hediye etmiş oldum.
1: Evet, ne güzel oldu. Evet.
0: Çok bizlerden sever bu şarkıyı, de gerçekten.
1: Selamlar olsun o zaman.
0: Evet, selamlar olsun. Şimdi sıradaki eserimiz Amir Ateş hocamıza ait, güftesi yine İlham Behlül Pektaş. Ne güzel tevafuk. Az önceki eserimiz de İlham Behlül Pektaş'a aitti. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim, bir türlü ölmedim.

0: Gönlüne sağlık İbrahim'cim. Çok güzel bir eser ve çok güzel bir icraydı.
1: Çok sağ olasın.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Deniz Ayşe Eren Yusuf. Sıradaki eserleri seslendireceğim efendim. Bir makam değişikliğine gidiyoruz yine. Yaklaşık bir saat birlikte olacağız dedik. Büyük bir bölümünü geride bırakmışız. Hiç farkında değiliz İbrahim'le, evet. Değil mi? Bakınca evet. Ben de şaşırdım şimdi saati, ama hiç üzülmesin kaçıranlar. Çünkü pazar günü yine aynı saatte, yani 14.05'te programımızın tekrarını dinleyebileceksiniz. Bunu da söylemiş olalım. Evet, farklı bir makam dedik. Acem Kürdi makamından bahsediyorum. Refik Fersan bestesi efendim. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız diyeceğiz.

Evet, Acem Kürdi makamının ardından Mahur makamında bir eserle devam ediyoruz efendim birlikteliğimize. Bu eseri de yine ben icra edeceğim. Güzel bir Kamuran Yarkın eseri. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık Kamuran amcamıza, Kamuran yakında. Evet. Rahmet olsun.
1: Aynen, almış
0: çok
1: olduk.
0: Çok yakın vakitte kaybetmişti kendisini.
1: Evet, Allah evet. rahmet eylesin.
0: Programımız devam ediyor. Nasıl ve yapıyoruz? Artık zamanımız daralmaya başladı. Galiba bazı eserlerimizde ufak tefek böyle bir kısaltmalar yapmak zorunda kalacağız ama kısaltmak da istemiyorum açıkçası. Şimdi sıradaki eserimiz Selahattin İçli'ye ve ait bestesi, Selahattin İçli'ye ait, güftesi de Selim Aru'ya ait. Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna diyeceğiz.

0: Sesine, gönlüne sağlık İbrahim'cim.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Şimdi efendim birer şarkı söyleyeceğiz anladığım kadarıyla. Suzinak makamına geçiyoruz. Gülüp geçtin ben ağlarken. Şimdi sitemin niye diyeceğim. Onun öncesinde Hulusi Babalık'tan bir ufak taksim rica edeceğiz.

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyonuzun başına bizleri dinlediniz. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat sizlerin hanelerine konuk olduk. Bendeniz İbrahim Suat Erbay ve solist arkadaşım Ayşe Eren Yusuf ve birbirinden kıymetli saz sanatkarlarımız sizlere seslendik. Pazar günü yine aynı saatte sizlerin hanelerinizde bu programın tekrarıyla bulunacağız. Hoşça kalın efendim.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadesi kullanıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliği ile adalet alanındaki ortak çalışmalar ele alındı. Milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece Temmuz zamları netleşecek. Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 61. oturum yapılıyor. İmamoğlu mahkeme başkanı ile tartışması üzerine salondan çıkarıldı ve oturuma ara verildi. Sonrasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a CMK'dan avukat görevlendirilmesi için duruşmaya yeniden ara verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 43. duruşmasında esas hakkındaki mütalaya karşı tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Giresun'da eski CHP'li görevli belediye başkanı Hasbi Dede'nin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı davanın mağduru Tuana Elif Torun'un ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Başsavcılık 16 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında olası kastla öldürme suçundan iddianame hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız öğrencilere cinsel taciz ve istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan 5 sanık hakkında karar çıktı. 4 sanığa 2 yıl 3 ayla 7 yıl 4 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. 1 sanık beraat etti. 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 307 şüpheli yakalandı. Kırklareli merkezli 11 ilde çalıntı ve gümrük kaçağı araçlarının şasi numarasını değiştirenlere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı. ABD ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürdürüyor. Son yıllarda 3 Filistinli daha katledildi. Lübnan'da çekilme planını uygulamayan İsrail saldırılarla ateşkesi de ihlal ediyor. Güneydeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenlendi. İşgalci İsrail park halindeki bir aracı İHA ile hedef aldı. Lübnan Başbakanı Nevval Selam, Hizbullah'la silahlı bir çatışma istemediklerini söyledi. Ancak hükümetin Hizbullah'ın baskısına boyun eğmeyeceği ifade edildi.

Birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan da misilleme geldi. Ukrayna ordusu Kıstova, Rusya'ya ait petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu. Avrupa Birliği'nin ABD merkezli teknoloji devi Google'a verdiği rekabet cezası kesinleşti. Avrupa Birliği Adalet Divanı şirkete kesilen 4 milyar 100 milyon avroluk cezayı onadı. Teknoloji şirketlerine yönelik en büyük rekabet davalarından birinde son söz söylenmiş oldu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Hasan Elli'nin yöneteceği Rust Fast'ını dinleyeceksiniz. Ara Taksim'ini Kanun'la Cemil Atikoğlu yapacak.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldı.

kaldırıldı. Milli Savunma Bakanı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. 2026 NATO Ankara Zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı ABD harcıyor dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliği ile adalet alanındaki ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Türkiye-AB yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında konuşan Şimşek, sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak dedi. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan reysen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 61. oturum yapılıyor. İmamoğlu mahkeme başkanıyla tartışması üzerine salondan çıkarıldı ve oturuma ara verildi. Sonrasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a CMK'dan avukat görevlendirilmesi için duruşmaya yeniden ara verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 43. duruşmasında esas hakkındaki mütalaya karşı tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Giresun'da eski CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı davanın mağduru Tuana Elif Torun'un ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Başsavcılık 16 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında olası kasta öldürme suçundan iddianame hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici olacaklar için görevlendirme takvimini yayımladı. Takvime göre müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları bugün duyurulacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran, dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Gazze'de soykırım bir gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürdürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan misilleme geldi. Ukrayna ordusu Kıstova, Rusya'ya ait petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı sürüyor. Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarının ardından birçok bölgede yakıt satışına kısıtlama getirildi. Yetkililer arzı korumak için ek tedbirler alıyor. Avrupa Birliği'nin ABD merkezli teknoloji devi Google'a verdiği rekabet cezası kesinleşti. Avrupa Birliği Adalet Divanı şirkete kesilen 4 milyar 100 milyon avroluk cezayı onadı. Teknoloji şirketlerine yönelik en büyük rekabet davalarının birinde son söz söylenmiş oldu. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırladığımız Akustikname programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, Donmaşterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben solistiniz Suat Erdil. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere birbirinden kıymetli eserler sunacağız. Tabii ki bu eserleri icra ederken bana eşlik edecek olan çok değerli saz üstadları var.

Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Dostlar, ellerinize sağlık. Efendim, Aksütükname programını bu hafta Nihavet Makamı ile açtık. Güftesi Doktor Hüseyin Balkancı'ya, bestesi kıymetli Göksel Baktagir'e ait o güzel eser vardı. Aşkım, cananım, sevgili sultanım dedik. Hemen arkasından bir Ekrem Güler bestesi var. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben.

0: TRTname.
1: Aşk nedir, nasıldır, bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı? Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait o güzel eser var. Eserden önce TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli keman sanatçılarından sevgili dostumuz Serhat Çiğiltepe'den şöyle derinden böyle bizi yaralayacak bir Nihaven Taksim istiyoruz.

Arkadaşlar ellerinize, yüreğinize sağlık. Serhat abi tekrar teşekkür ediyoruz bu güzel taksimin için. Efendim yine sırada bir Avni Anıl bestesi, güftesi Turgut Yerkent'e ait o güzel eser var. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Nihavend makamındaki son eserde sıra. Bestesi ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Büyüleyen gözlerinde yeşil yeşil bakıyorsun. Sevdalanmış yüreğimde damla damla akıyorsun.

Ellerinize sağlık. Geldik hüzzam makamına, en sevdiğiniz makamlardan birisidir. Ve en sevdiğim şarkılardan birisidir. Eminim sizler de dinleyince buna hak vereceksiniz. Bestesi ve güftesi Teoman Alpay'a ait. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

0: TRTname.
1: Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. Bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Ayhan İlter'e ait o eser var sırada.

Efendim Hüzzam makamını da bitirmiş bulunmaktayız ve geldik sırada Uşak makamı. Efendim birbirinden kıymetli Uşak eserler var. Onların birincisi Zeki Müren'e ait bir eser. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin. Eserimizden önce TRT Ankara Radyosu kıymetli kanun sanatçılarından değerli arkadaşımız Vedat Erdem Koca'dan şöyle çok değerli bir Uşak Taksim dinlemek isteriz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada akustik name programının artık sonuna ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız vardı. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanbıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Arkadaşlar, gerçekten elinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben solistiniz Suat Erdil. Sizlere yaklaşık bir saat birbirinden kıymetli eserler sunduk. Umarım keyif almışsınızdır. Bizler çünkü burada bu işi yaparken çok keyif alıyoruz. Aynı enerjiyi de size yansıtabilmişizdir. Efendim, programımızın son eseri Aşk Efsa bir şarkı. Sözü ve müziği Erol Sayan'a ait. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim. Ben seni seviyorum.

Sıcak bir yaz akşamından bir kez daha merhaba sevgili Name dostları. TRT Name'ye hoş geldiniz. İstanbul'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ekip olarak bu akşam Buse Özdemir yapımcımız Eda Işık, teknik yönetmenimiz ve mikrofonda ben varım Tayfun Öçal. 2 Temmuz Perşembe akşamını da eğer müsaitseniz sizlerle geçireceğiz efendim radyoda. TRT Name'de 2 saat boyunca birlikte olacağız akşamın sesinde. Hep olduğu gibi bu akşama Turhan Taşan bestesiyle başlıyoruz. Sözleri Ayla Peker'e ait bu şarkının Nalan Altınör seslendiriyor. Sevgin bana ne verdi ki?

0: sevdalı mektuplar göndermem sana. Perişan halimi bildirmem sana. Yanarım, yanarım boş yere geçen yıllara. Ardından sadece şarkılar ağlar. Ardından sadece şarkılar ağlar.
1: Ardından sadece şarkılar ağlar. Cengiz Han Sönmez seslendirdi efendim. Kendi bestelediği güftesi Berran Yalçın'a ait çok güzel bir şarkıydı. Aynı tempoda devam edeceğiz. Şimdi Ahmet Özhan gelecek mikrofona. Erhan Parlat'ın yazıp bestelediği eseri seslendirecek. Ah aşk.

Gece Kirpikli Kadın, Mine Geçil'i seslendirdi. Zeki Müren'in sözlerini yazdığı, bestesini İlyas Tetik'in yaptığı yine unutulmaz, çok sevilen bir şarkıydı. Akşamın sesinde saatlerimiz 19.20'yi gösterirken şimdi mikrofona Meliha Şen Sancakoğlu gelecek. Sanatçımız Hayalimde Bir Meleksin isimli şarkıyı seslendirecek.

Bir sır saklı gözlerinde, Yüksel Uzel seslendirdiği, Aydın Tekindor'un bestelediği, güftesini Ayşe Birgül Yılmaz'ın yazdığı bu güzel şarkıyı. İlk yarım saatimizi doldurduktan hemen sonra şimdi bir Hicaz eser dinleyeceğiz. Bimen Şen'in bestelediği şarkıyı Dilek Özkan seslendirecek. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından.

Gemi kalkar, sulara akar. Dilek Türkan yorumuyla radyonuzdaydı efendim. Şimdi bir başka Hicaz şarkıyı Tuğçe Pala'dan dinleyeceğiz. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Sami Derin Tuna'ya ait. Hasretinle yaşayamam, sensin benim canım, kanım.

Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum. Hicaz makamında bestesi, Halil Karaduman güftesi ise Aşkın Tuna'ya ait eseri bir büyük isimden Zeki Müren'den dinledik efendim. Hicaz şarkılar devam ediyor akşamın sesinde. Şimdi değerli şair Nazım Hikmet'in dizelerinden Zekai Tunca'nın bestelediği bir eseri dinleyeceğiz. Sanatçımız, bestecisi kendisi seslendirecek. Sevgilim yalan söylersem sana kurusun ve mahrum kalsın dilim.

Bir Ateştir Bakışın, Nevra Günay'dan dinledik efendim. Hicazkar makamında bir şarkıydı. Bestesi Semra Özbek, güftesi ise Özgen Altun Bulak imzası taşıyordu. Şimdi yeniden Hicaz bir şarkı dinleyeceğiz. Alaaddin Yavaşçı'nın bir bestesi. Güfte Hasan Oral Şen'e ait. Suat Yıldırım seslendiriyor. Ayrılık da zor değil, eğer hasret olmasa.

Sen bendeki her şeysin. Bu aşk dolu Hicaz makamındaki eseri Vedat Çetinkaya seslendirdi. Bestesi kendisine aitti değerli solistimize. Güftesi aşkın Tuna imzası taşıyordu. Bu şarkıyla birlikte yeni saatimize girmiş bulunduk efendim. 8'i geçtik. Canlı yayınımızda ikinci saatimiz devam ediyor. Akşamın sesinde ve yine Hicaz şarkılarla. Yusuf Nalkesen'in bir bestesini dinleyeceğiz şimdi. Güftesi Veli Bakırlı'ya ait bu şarkının. Emel Sayın seslendiriyor. Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde.

Akşamın sesinde Hicaz makamındaki eserleri bitirdik efendim. Önce Esma Başbuğ, Ne Boş Yere Yanmışım isimli şarkıyı seslendirdi. Saadettin Kaynağ'ın bestelediği, güftesi Hasan Nami Giray'a ait bir şarkıydı. Az önce de Yusuf Nalkesen'in bir klasiğini Selim Öztaş'tan dinledik. Seninle bir sonbahar mevsimiydi, tanıştık. Saatlerimiz 20.18 oldu. Bu dakikadan itibaren şimdi Muhayyer Kürdi şarkılar dinlemeye başlayacağız. Onlardan ilki Güneri Tecer imzası taşıyor. Handan Odabaşı seslendirecek. Sevgilimsin benim, hülyalı bakışında, kalbimdeki aşkınla.

Bakarım yollarına senin. Neşe Öztaş'tan dinledik efendim. Şekip Ayhan Özışık'a ait Muhayyer Kürdi eseri. Şimdi Nilgün Aygül gelecek mikrofona. Hasan Soysal'ın yazıp bestelediği Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendirecek. Ben de yağmur bulut, bora fırtına.

Bestesi Barbaros Erköse, güftesi Mürüvvet Yıldız Doğan'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri dinledik Nazan Sıvıcı'dan. Bir yabancı gibiydi dün geçerken yanımdan. Muhayyer Kürdi eserlerimiz devam ediyor efendim. Şimdi Ziya Taşkent'i dinleyeceğiz. Aşık Veysel'in dizelerinden Seyfettin Sığmaz'ın bestelediği bir şarkıyı seslendirecek değerli isim. Kendim gurbet elde, gönlüm sıladı.

Beste ve güftesi Osman Babuşçu'ya ait Muhayyer Kürdi eseri Celal Abacı seslendirdi. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman. Öyle de oluyor efendim. 20 dakikamız kaldı. Canlı yayınımız sürüyor akşamın sesinde şimdi. Bir başka Muhayyer Kürdi eseri dinleyeceğiz. Bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Mustafa Dilki'ye ait. Faruk Salgar seslendiriyor. Bütün dünya duysun diye bu şarkıyı sana yazdım.

Bu akşamın son Muhayyer Kürdi eseri Erol Sayan imzası taşıyordu. Özant Koç'tan dinledik. Ben çölde kalmış bir aşk zedeyim. Şimdi Acem Kürdi eserler dinleyeceğiz. Programımızın artık son bölümündeyiz. Şekip Ayhan Özışık'a ait ilk Acem Kürdi şarkımız Zuhal Eğilmez yorumuyla radyonuzda. Bir bahar akşamında yine bana dönsen.

Şu gurbetin acısını yudum yudum içen bilir. Cavit Tanürek seslendirdi efendim. Acem Kürdi eserin bestesi, Rüştü Eriç güftesi Nejat Sefercioğlu'na aitti. Bu şarkıyla birlikte yayınımızın sonuna geldik. Bu akşam akşamın sesini Buse Özdemir hazırladı. Teknik yönetmenimiz Eda Işık ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bizi dinlediğiniz için bu akşam daha çok teşekkür ediyoruz. Siz sevgili Nahme dostlarına. Vedamız yine Acem Kürdi bir eserle olacak bu akşam. Sevim Toker'in güftesini yazdığı Arif Sami Toker'in ise bestelediği şarkıyı Yahya Geylan seslendirecek. Ağlasam faydası yok. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek namiyle kalın.

0: TRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Biruni Ahenk. Değerli TRT Name dinleyicilerimiz, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımızda sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Programımıza hoş geldiniz.
2: Değerli TRT Name dostlarımız, programımıza hoş geldiniz. Hepinize keyifli bir akşam diliyoruz.
1: Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal, değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Ocak, programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Piji. Bu akşam Anadolu'muzun yüreğinden gelen sese, türkülerimize kulak vereceğiz. Kimi zaman bir yaylanın çimen kokusunda, kimi zaman gurbet yolunun hüzünlü bir durağında, kimi zaman da bir sevdanın rüzgarında bulacağız kendimizi. Sizlerin de severek eşlik edeceğinizi düşündüğümüz, gönüllerimizi ısıtacak bu yaşayan hikayelerin ilki Sivas yöremizden. Akşam olur, karanlığa kalırsın.

Anadolu'muzda sözlerle söyleyemedikleri duygularını, ifadelerini ozanlarımız yaktıkları türkülerle anlatmışlar. Bu yüzden türkülerimiz milletimizin sevinçlerinden, özlemlerinden ve yaşanmışlıklarından doğan sözlü miraslar olmuş. Ve bu yüzden hiç eskimemişler. Anadolu'muzun dağlarından, ovalarından, yaylalarından esinlenerek yakılan türküler, dilden dile, gönülden gönüle taşınmış yüzyıllar boyu. Her yöre kendi kokusunu ve kendi hikayesini yazmış türkülere. Sırada Trabzon yöremizden güzel bir türkümüz var. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim.

0: Kültürümüzün çok önemli bir parçası olan duygu dolu türkülerimizle memleketlerinin hasretini çekip özleyen dinleyicilerimizin özlemlerini gidermeye çalışacağız bu akşam. Sıradaki türkümüz Kırşehir yöremizden. Benim de çok sevdiğim bir türküdür Asım.
1: Evet.
0: Hadi sen anons
1: Ben
0: et.
1: de çok severim. Zülüf dökülmüş yüze, kaşlar yakışmış göze. Usandım bu canımdan, dert ile geze geze.
0: Ne güzel okudun öyle, duygu katarak Asım.
1: Teşekkür ederim.

0: Türküler insanların hafızalarında, kalplerinde sakladığı en gizemli, en samimi, en duygulu anılarının ve yaşanmışlıklarının ozanlar tarafından dışa vurumuyla oluşan ezgisel değerlerdir. Geçmişteki yaşanmışlıkları içinde saklayarak adeta bir köprü gibi bugüne taşır türküler. Tıpkı Türk musikimiz gibi türkülerimiz de kültürümüzün en değerli mirasıdır. Bu değerli mirası bizden sonraki nesillere de taşıyabilmek için gençlerimize de bu türküleri tanıtmak ve sevdirmek bizlerin en önemli görevi diye düşünüyorum Asım. Ne dersin?
1: Ya kesinlikle doğru düşünüyorsun. Aslında gençlerimiz genç özelliklerine göre sevdikleri türden müzikleri dinlesinler tabii ki. Ama yani müzik kültürümüzün devam edilmesi için Türk musikisi eserlerini her yönden yani bilmeleri en azından kulak ardında olması lazım gibi düşünüyorum. Halk müziği özümüz çünkü. Türk sanat müziği. İşte bugün mesela halk müziği programı yapıyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Türk musikisi de kültürümüz, türkülerimiz de kültürümüz ve gençlerimiz bu mirası bizden sonraki nesillere taşımakla görevli aslında. O zaman sıradaki türkümüzü gençlerimize armağan edelim. Balıkesir yöremizden zeybek formunda bir türkümüzü seslendiriyoruz. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötmedi keklik, derdim bana yetiyor.

Ne heybetli, ne güzel bir türkü. Çok etkileyici gerçekten. Ve bu heybetli türkümüzden sonra programımızın da yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken artık biraz hareketlenmenin zamanı geldi. Şarköyümüzden bir türkümüz var sırada. Bağ girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım, kimlere aldanmış. Çıktım Şarköy'ün yoluna sıra sıra zeytinler. 15 yaşında da Nazife de hanıma yazık ettiler. O tepeden bu tepeye oyun olur mu? 15 yaşında da Nazife de hanıma doyum olur mu?

0: Bu akşam Anadolu'muzun dağlarından, yaylalarından, denizlerinden, rüzgarından, sevdalarından, özlemlerinden esinlenerek ozanlarımızın yaktıkları o duygu dolu muhteşem türkülerimizle seslenmek istedik sizlere. Umarız sizler de bizi yalnız bırakmamışsınızdır, türkülerimize eşlik etmişsinizdir. Programımızın son türküsüyle, Erkilet güzeliyle bu haftalık sizlere veda etmeden önce siz değerli TRTname dostlarımıza, seslerimizi ulaştırmamızı sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli ton meisterimiz Barış Baykal'a, güzel türkülerimize daha da bir duygu katan, ruh katan kanun sanatçısı değerli arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ve ben programı hazırlayıp sunan Pınar Pici. Hayatınızdan şarkılarımız, türkülerimiz eksik olmasın. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle.
1: Hoşça kalın.

0: tozları. TRT Name'de Yıldız Tozlarından gönüllerinize uzanan sıcacık bir akşamdan merhaba. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Nökötüren, teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel sesimizi size ulaştırıyor. Hayat bazen insanı meslekle, sorumluluklarla, günlük telaşlarla yoğurur. Ama bazı gönüller vardır ki ne iş yaparsa yapsın mutlaka içinde sanatın bir dalını taşır. İşte bu gece rakamların disiplininden musikinin inceliğine uzanan özel bir hayat hikayesine konuk olacağız. Bu gece Yıldız Tozlarında musikiye gönül veren, üretmekten ve öğrenmekten hiç vazgeçmeyen, yine Eyüp Musiki Vakfı çatısı altında emekler vermiş, vermeye de devam eden Sayın Vedat Çakır'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, mali müşavirlik gibi disiplinli bir mesleğin içinden musikiye uzanan yolculuk nasıl başladı diyeceğim ama kısacık sizi dinleyicilerimize tanıttıktan hemen sonra.
1: Evet, İstanbul'da doğdum. Meslek hayatım dediğiniz gibi mali müşavirlikle geçti ama gönlümde hep musiki, sanat vardı. Muhasebeci olmasaydım kesin heykeltıraş olmak istiyordum ama zaman, şartlar beni muhasebeciliğe yöneltti.
0: Matematiğe yöneltti.
1: Evet, ama sonunda sanatın diğer dalı, musikiyle tanıştım ve ben çok mutluyum orada olmaktan dolayı.
0: Evet, Eyüp Musiki Vakfı oldukça köklü bir dernek diyelim. Aslında vakıflaşmış sonradan mı vakıflaşmış yoksa başlarken
1: önce dernek, dernekti.
0: Önce dernek, dernek değil mi? Efendim. Sonra vakıflaşıyor. Köklü bir derneğimiz şimdilerde yıldır. Vakıf olaraktan da hizmetlerini devam ettiriyor. Sizin hayatınızda nasıl bir yere sahip Eyüp Musiki Vakfı?
1: Yani ben Eyüp Musiki Vakfı'nda sadece müzik öğrenmedim. Orada dostluğu, zarafeti, arkadaşlığı öğrendim. Bendeki etkisi çok büyük. Tabii bunu sağlayan Eyüp Musiki Vakfı'nda kurucu başkanı Nihat İncekaran'da yıllardır yanında, ona yardımcılık ettim. Ve dedi ki bugün başkanım ama bana verdiği katkı, dediğim gibi müzik tamam ama arkadaşlık, dostluk ve zarafet. Ben onu gördüm, onu da yaşıyorum.
0: Kendi mesleğinizde de devam ediyorsunuz öyle zannediyorum, değil
1: evet,
0: mi?
1: Ediyorum,
0: matematiği
1: evet,
0: de bırakmadınız. Ama musiki de aslına bakacak olursanız bir matematik, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Yani
1: tabii.
0: Notaların içerisinde o matematiği, matematikle bütün hale gelebiliyorsunuz. Peki biraz vakıfın içerisindeki işleyişten bahsedelim mi? Neler var vakfın içerisinde?
1: Vakfımız tabii 42 yıldır Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan'ın tam kalbinde diye ifade ediyoruz biz onu. Bölgedeki çocuklarımıza, çocuk korosunu önemsedik. Türk Sanat Müziği Koromuz yıllardır devam ediyor. Yeni dönemde ilahi korosunu, tasavvuf korosunu kurduk. Üç adımda biz ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii bizim lokomotifimiz Türk Sanat Müziği Korosu. Ve onun da çok sevgili şefimiz Sinem Sevindik. Çok emeği var, nakış gibi işliyor bütün programlarını.
0: Evet,
1: bu şekilde
0: genç
1: gidiyoruz.
0: Bir koro şefiniz var. Aynı zamanda TRT'de de gençlerle birlikte programının yapımcısı ve bence de çok başarılı. Hem bilgi anlamında hem de koroya katmış olduğu değer anlamında gerçekten güzel bir

0: Evet,
1: Sevgilisi
0: evet.
1: İnem Sevindi'ye buradan sevgilerimizi
0: Gönderelim.
1: gönderelim.
0: Bu şöyle bir şey ifade etmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: O dönemde Hasan Esen hocamız bizim şefimizdi. 10 yıl
1: O da çok değerli
0: çalıştırdı.
1: bir
0: Tabii
1: büyüğümüz.
0: tabii bir
1: Ona da
0: o bizim ki
1: sevgilerimizi
0: o dönemde hep koroda ben koroda da yer aldım. Koristlik görevim de oldu. Her kademede çalıştım zaten. Yani saymanlık, koristlik, yöneticilik devam etti. Hasan Esen hocamız 10. yılın sonunda dedi ki ben bırakıyorum artık. Çok üzüldük ama başkanımız Nihat İncekaray ile bir şeye düştük biz. Kim olacak, kim gidecek işte bir sürü insanlar, isimler var ama Sinem de o dönem şan eğitimi veriyor bizde, şan hocası. Dedik ki şan hocamızı Sinem, o zaman Sinem gençti, Sinem Sevindik değildi,
1: Evet.
0: evli değildi o zaman. O olsun, Nihat abi böyle bir şey yaptı. Ya dedi çok genç değil mi dedi. Dedim genç ama yetenekli. Bir baktı bana, dedi ki ya olsun, Türkiye'nin en genç şefine sahip olduk o yıllarda. Yani 20 sene öncesinden bahsediyor ama iyi ki de öyle olmuş.
1: İyi ki de öyle olmuş. Hazır bu kadar adını zikretmişken Sinem'in güzel sesi ve yorumunu
0: Ha, çok
1: dinleyenlerimizle
0: güzel
1: hemen
0: olur.
1: paylaşalım
0: Çok
1: mı?
0: güzel olur.
1: Sultanegah bir eserde dinliyoruz. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık.

0: TRT'de radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için şu an stüdyoda bulunan konumu hemen bir kez daha tanıtmak istiyorum. İlk Musiki Vakfı Başkanı Vedat Çakır'ı stüdyomda ağırlamaktayım. Ve kaldığımız yerden sohbetimize keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Vedat Bey, musiki hayatınıza tabii kendi mesleğinizin yanında aslında başlarken bir hobi olarak başlamış. Ama zamanla bence bir yaşam biçimi de olmuş. Tabii kendinizin bu vakıf içerisinde yapmış olduğu birçok çalışma var. Bunlardan biraz bahsedelim, sonra sizin kişisel özelliklerinizi de dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Ama vakıf içinde yapmış olduğunuz diğer çalışmalar, gençlerimize nasıl dokunuyorsunuz acaba?
1: Evet, yani bizim hedefimiz gençler. Gençlerin olmasını istiyoruz. Buna da başarılıyız ama tabii çok yoğun değil. İşte örnek Sinem. Sinem 13 yaşında bize geldi. Devamında konservatuvar ve dönüş yaptı.
0: Evet, bu da çok güzel bir hikaye
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Eğitim almak için gelmiş olduğu vakıfta sonrasında devlet konservatuvarını bitirerek tekrar en başa dönüp orada hocalık yapmış olması çok kıymetli.
1: Çok, çok kıymetli ve de vefalılar yani.
0: Bu önemli bir örnek
1: tabii,
0: aslında bir
1: tabii.
0: yandan.
1: Yani o dönem kaydını da ben yapmışım. Çok tarihi bir an benim için. Şimdi o zaman
0: Ne
1: böyle bir
0: güzel.
1: şey bilemiyorsunuz
0: Ne
1: tabii.
0: güzel tabii ki.
1: Yıllar geçti ve birbirimizi hep dinledik. Yani o ben bir zaman sonra onun öğrencisi oldum. Şan eğitimi aldım ondan. O çok kıymetli. Yani hoca öğrenci ilişkisi gibi bir duruma dönüştü.
0: Ne güzel.
1: Tabii bizim içimizde Sinem'den başka çok kıymetli değerler de var. Hep çocuklarımız bizim şansımız amadır. İşte Batuhan Kaşıkçı var, kanun sanatçısı. O da bize öğrenci olarak geldi, yetişti. Tekrar konservatuvar ve dönüş gene bize oldu. Kardeşi var, Neva Kaşıkçı, Kemal. Çocuk korosundaydı o, üstelik enstrüman eğitimine de gelmemiş. Çocuk korosundan başlayan bir süreçte devam etti, gitti. Çok kıymetli bir çocuğumuz da bizde gitar eğitimi alıyordu, Görkem Güney. Devamında Bursa lisede, lise okudu, bizden sonra tabii lise, müzikle ilgili
0: Güzel
1: lisede.
0: Sanatlar Lisesi'ne
1: Evet, Güzel
0: yöneldi.
1: Sanatlar Lisesi'ne yöneldi. Orada eğitimini alırken burs kazandı. Hollanda'ya gitti ve şu anda Hollanda'da ve trompet eğitimi alıyor. Yani çok farklı bir şekilde ve Türkiye'ye geldi muhakkak ben Eyüp Musiki Vakfı içinde yer almak istiyorum. Bu bir vefa örneği bizim için. Şu anki gitar hocamız keza öyle. Bizde yetişmişler ve dönmüşler. Bu tip bir altyapımız var. Yani bizim A takımımız, bir
0: Şimdi
1: de B
0: siz
1: takımı var.
0: aslında kendi içinizde
1: Tabii,
0: yetiştiriyorsunuz.
1: tabii.
0: Aslında daha doğrusu hayatlar sizin içerisinde başlıyor. Sonrasında bunun eğitim tarafı, yüksek eğitim tarafı devam ediyor. Ve sizin en büyük kazancınız bu eğitimlerini tamamlayanlar kendi bünyenizde tekrar hoca olup işte vakfın içerisindeki çalışmalarda yer alıyorlar. Bunun yanında ben biliyorum, bildiğim kadarıyla çocuk koronuz var, tasavvuf koronuz var değil mi? Yani sadece büyük icra korosunun
1: Tabii,
0: haricinde
1: tabii.
0: ayrıca farklı dallarda da devam eden çalışmalar var diye biliyorum. Öyle değil mi?
1: Tabii, tasavvuf korosunun başındaki Rıfat Çalışkan arkadaşımız hem yönetimde hem de yıllardır koroda beraberdik onunla beraber. O da aynı vefa örneğini gösteriyor. Keza çocuk korosu şefimiz Emine Yılmaz çocukken bize gelmiş. Çünkü bizden daha eski zaman olarak 9 yaşında gelmiş. Bizim geldiğim sürecin çok öncesinde ve şu anda İl Milli Eğitim'de öğretmen kendisi, müzik öğretmeni. Ama vakfımıza da çocuk korosunu çalıştırıyor. Bir vefa örneğidir. Maddi beklentileri hiç yok. Yani o şunu isterim, bunu yapın falan, öyle bir şey yok. Gönüllü geliyorlar.
0: Tamamen gönüllülük
1: Gönüllü geliyor. Evet.
0: içerisinde. Ne güzel. Onlar da kendi yetiştikleri, hayata başlarken sanatla buluştukları yere gelip yeniden gençlerin ellerinden tutup hayata

0: Velilerimiz özellikle, değil mi? Bu tarz kıymetli koro çalışmaları ya da sanatın farklı alanında çalışma gösteren derneklerimize, vakıflarımıza çocuklarımızı götürdükleri
1: Çok güzel
0: takdirde
1: olur.
0: gelecekteki yollarında da mutlaka başladıkları o herhangi bir sanat dalıyla kesişebileceğini rahatlıkla göreceklerdir diye söyleyelim mi
1: Tabii
0: birlikte?
1: tabii tabii. Yani çok kıymetli ve farkındalık getiriyor çocuklara. Yani o arkadaşlarını görüyorlar, kemana geliyor. Çocuk korosuna geliyor. Piyano, bu sene piyanoyu da başlattık. Görüyor, söyledikçe bizim sayımız artmaya başladı. Tabii böyle, bulunduğumuz bölge biraz Gazi Osman Paşa, Eyüp, Bayrampaşa'nın çevrelendiği bir yer. Maddi imkanları olmayan insanlar çocuklarını götürüyor. Vakıf olduğumuzda zaten bizim ticari bir şeyimiz yok, kaygımız yok.
0: Kaygınız yok.
1: Oradaki giderlerimiz çıksın, bizim için yeterli, ama çok kıymetli oluyor bu sefer
0: O zaman
1: çocuklarımız.
0: o bölgede şu an bizi dinleyen dinleyicilerimize diyelim ki
1: Tabii.
0: çocuklarınızın ellerinden tutun, mutlaka Eyüp Musiki Vakfı'nın kapısından içeri gidin. Ben
1: Mesela.
0: gittim, çok huzurlu bir yer. Emin olun ki gittiğiniz zaman oradaki karşılanma, ağırlanma o kadar mükemmel ki ve tabii ki bunun yanında vermiş olduğu eğitim de çok kıymetli. Biz diyelim ki tabii ki ülkemizin herhangi bir şehrinden sizi merak edip gelecek olanlara da kapımız açık
1: Tabii
0: olsun.
1: tabii
0: Ama
1: buyursunlar.
0: bölgedeki gençlerimiz de mutlaka Eyüp Musiki Vakfı'nın kapısını çalıversin. Dedikten hemen sonra Bekir Ünlü Ater'in güzel
1: Dinleyelim.
0: sesine kulak verelim sizle birlikte.

0: Vedat Bey, Eyüp Musiki Vakfı'nın içindeki çalışmalardan bahsetmeye devam ediyoruz sona doğru yaklaşsak da. Birçok dalda eğitim verildiğinden bahsettik ama bir de çok önemli bir dalınız var. Şan eğitimi veriyorsunuz. Bu da çok önemli. Bundan da bahsedelim mi biraz?
1: Tabii şan sınıfımız çok önemli. Şu an koro şefimiz Sinem Sevindik şan eğitimiyle başladı ki orada çok temelleri sağlam bir şan sınıfı var. Ve oradaki arkadaşlarımız yetişiyorlar. Şuradaki öğrencilerini ben izliyorum, dinliyorum ve çok parlak, geleceğe yönelik isimlerinden bahsedecek çocuklar yetişiyor. Sinem dokundu çünkü. Sinem bana da dokundu. Ben öğrencisi oldum az önce söylediğim gibi. Onun sayesinde şarkılar okuma.

0: Yani çocuklara yönelikti. Ama aslında büyüklerin de okuyacağı çok güzel bir öyküyü tamamladım. Basım aşamasında. Adı Levi. Levren kısaltılması olarak ben onu
1: Bir balık
0: aldım.
1: hikayesi o
0: Balık,
1: zaman, değil
0: balık
1: mi?
0: hikayesi. Arkadaşı Çupi Çupra. Bunlar Haliç'te geziyorlar suyun içinde ve
1: Tabii.
0: semtlere vuruyorlar. Oradaki o dönemki balık türlerini anlatıyorlar. Oradan çıkıyorlar, Kız Kulesi'ne uzanıyorlar, devam ediyorlar. Çanakkale'ye kadar gidiyorlar. Tabii anne babalarını dinliyor, geri dönüyorlar ama Levi öyle zannedersem Akdeniz'i oradan da okyanusu açılır, maceraları bitecek Levi'nin.
1: Basımından sonra inşallah
0: İnşallah.
1: çocuklarımızla keyifle buluşsun
0: Tabii
1: kitabınızda.
0: tabii tabii inşallah inşallah.
1: Son olarak gençlerimiz için ne söylemek istersiniz? Hem vakfınız adına hem şahsınız adına.
0: Yani şimdi hangi semtteyseler, neredeyseler muhakkak bir sanat kurumuna, bu müzik de olur, resim olur, neyse. Medyaların açtığı şeyler de olur. Gerçi oralarda pek

musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

TRT Name. Yıldızlar Altında.

İştibah etme gözüm nuru bana. Ömrümü vakfeylemiştim ben sana. Cevrine layık isem söyle bana. Ömrümü vakfeylemiştim ben sana. Şevki Bey'in Uşak makamındaki şarkısını İstanbul Radyosu Ses Sanatçılarından dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Eserin başında da yine İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tatyos Efendi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Uşak ve Rast makamında eserler sunacağız size. İkinci Uşak eser dramalı Hasan Hasgüler'in bir bestesi. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Sevda o kadar ruhumu sarmış ki derinden, soldum, eridim, bıkmadım aşkın kederinden. Uslanmadı dil, geçti de yıllar üzerinden, hala bu gönül zevk alır aşkın siteminden.

Sevim Deran'ı Rüştü Erçin Uşak şarkısında dinleyeceğiz şimdi. Eserin güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Anladın da derdime bir lahza derman olmadın. Kalbimi yıktın, harap ettin de giryan olmadın. Bir kadeh sundun bana sevdayı zehrinle dolu. Kalbimi yıktın, harap ettin de giryan olmadın.

Bayram Coşkun Er'in Wood'la yapacağı Uşak makamındaki ara taksiminin ardından Ela Altın'ı Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısında dinleyeceğiz. Affeyle günahım ne olur ey şu hipesendim, kıydım senin aşkın ile ben kendime kendim. Ayare vefa, bendene bu cevri beğendim, sevmek seni suç idi, fakat sevdim efendim.

Fehmi Tokay'ın Uşak şarkısını Adnan Mungan'dan dinliyoruz. Gelmedin bir kereden mada neden, başka hiçbir şeyle gönlüm dolmuyor. Razıyım rüyada görsem gelmesen, aşk yanan gözlerde gün hiç solmuyor. Uykusuz gözlerde rüya olmuyor.

Mesut Kaçar Alp'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Uşak şarkısını Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Gittin, bu gidiş bence ölümden de beterdi. Gönlüm geri dönmez o giden sevgili derdi. Hicrinle solan gam dolu ufkumda her akşam rüzgarlar elem şarkısı söyler de geçerdi.

Sıradaki uşak şarkımız Şevki Bey'in bir bestesi. Güfte Bahriyeli Vasıf'a ait Nadir Hilkat Çulha'dan dinliyoruz. Esir zülfünüm ey yüzüm ahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım. Güzel gün görmeye var iştibahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım.

Güftesi Orhan Seyfi Orhan'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Uşak şarkıyı Müzeyyen Senar'dan dinliyoruz. Dünyada biricik sevdiğim sensin, güzelsin, incesin, tatlısın, şensin. Gönlüm başkasını nasıl beğensin? Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin.

Yıldızlar Altında Rast makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarının seslendirecekleri Tatyos Efendi'nin Rast Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Kadri Çarman'ı Rüştü Eriç'in Rast şarkısında dinleyeceğiz. Güfte Faik Ali Ozansoy'a ait. Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana. Saçlarından, gözlerinden buseler verdin bana. Sevgiler aldın da benden hep keder verdin bana. Hangi bir gün sevdiğim kalbinde yer verdin bana?''

Lemmy adlının Rust şarkısını Adnan Şenses'ten dinliyoruz. Bu zevkü safa sahne çemenzare de kalmaz, güller dökülür, bülbül ölür, hare de kalmaz.

Mandoli Arti'nin Rust makamındaki Yürük Semai'ni İnci Çayırlı'dan dinliyoruz şimdi. Küyünde figanımla acep, gül güle yok mu? Hep mürgi dile mi bu cefa, bülbüle yok mu? Pabeste-i zenciri berefşanın olaydım, senden dili mecnunuma bir silsile yok mu?

Fuzuli'nin bir şiirine Hacı Arif Bey'in Rast makamındaki şarkısını Murat Irkılata'dan dinliyoruz. Aşık oldur, kim kılar canın feda cananına, meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Canını canana vermektir kemali aşıkın, vermeyen can itiraf etmek gerek noksanına.

Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait rast eseri Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Nedendir bu dilizarın figanı, hayal eyler gönül geçmiş zamanı. Geçen demler değer misli cihanı, hayal eyler gönül geçmiş zamanı.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gece sonuna geldik. Antalya Radyosu'ndan seslendik sizlere her gece olduğu gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi umut ediyorum. Son şarkımızı Fatma Arslanoğlu'ndan dinliyoruz. Nemika Müseloğlu'nun güftesini yazdığı İrfan Özbakır'ın rast şarkısı. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter. Yanında yalnızlığım hasretinden de beter. Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırladığımız Akustikname programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, Donmaşterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben solistiniz Suat Erdil. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere birbirinden kıymetli eserler sunacağız. Tabii ki bu eserleri icra ederken bana eşlik edecek olan çok değerli saz üstadları var. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Dostlar ellerinize sağlık. Efendim Akustikname programını bu hafta nihayet makamıyla açtık. Güftesi Doktor Hüseyin Balkancı'ya, bestesi kıymetli Göksel Baktagir'e ait o güzel eser vardı. Aşkım, cananım, sevgili sultanım dedik. Hemen arkasından bir Ekrem Güler bestesi var. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben.

0: TRTname.
1: Aşk nedir, nasıldır, bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı? Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait o güzel eser var. Eserden önce TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli keman sanatçılarından sevgili dostumuz Serhat Çiğiltepe'den şöyle derinden böyle bizi yaralayacak bir Nihaven Taksim'i istiyoruz.

Arkadaşlar ellerinize, yüreğinize sağlık. Serhat abi tekrar teşekkür ediyoruz bu güzel taksimin için. Efendim yine sırada bir Avni Anıl bestesi. Güftesi Turgut Yerkent'e ait o güzel eser var. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yurt kurdum.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Nihavend makamındaki son eserde sıra. Bestesi ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Büyüleyen gözlerinde yeşil yeşil bakıyorsun. Sevdalanmış yüreğimde damla damla akıyorsun.

Ellerinize sağlık. Geldik Hüzzam makamına, en sevdiğimiz makamlardan birisidir. Ve en sevdiğimiz şarkılardan birisidir. Eminim sizler de dinleyince buna hak vereceksiniz. Bestesi ve güftesi Teoman Alpay'a ait. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

0: TRT Name.
1: Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Gönül kapıma çıktır, çalmadan gir içeri. Bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Ayhan İlter'e ait o eser var sırada.

Efendim Hüzzam makamını da bitirmiş bulunmaktayız ve geldik sırada Uşak makamı. Efendim birbirinden kıymetli Uşak eserler var. Onların birincisi Zeki Müren'e ait bir eser. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin. Eserimizden önce TRT Ankara Radyosu kıymetli kanun sanatçılarından değerli arkadaşımız Vedat Erdem Koca'dan şöyle çok değerli bir Uşak Taksim dinlemek isteriz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada akustik name programının artık sonuna ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız vardı. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanbıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Arkadaşlar, gerçekten elinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben solistiniz Suat Erdil. Sizlere yaklaşık bir saat birbirinden kıymetli eserler sunduk. Umarım keyif almışsınızdır. Bizler çünkü burada bu işi yaparken çok keyif alıyoruz. Aynı enerjide size yansıtabilmişizdir. Efendim, programımızın son eseri Aşk Efsa bir şarkı. Sözü ve müziği Erol Sayan'a ait. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim. Ben seni seviyorum.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sevgili dostlar, bugün de günlük yaşamın temposu arasında belki hayatınız rutin bir seyirde devam ediyor. Aynı kahvaltı masasında oturuyorsunuz belki, aynı yollardan geçiyorsunuz işe giderken, aynı kişilerle karşılaşıyorsunuz. Ama hayat her ne kadar rutin seyrinde devam etse de, biz Türk musikisinin eşsiz makamlarıyla ve şarkılarıyla yaşamınızı güzelleştirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Bugün programımız rast makamında şarkılarla başlıyor. Bir İrfan Özbakır bestesinde Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait sevilen şarkıyı sanatçı 1988 yılında yayınlanan Anılarım isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka

Değerli bestekarlar Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarı ile Yüce Ses soyadını alan kıymetli sanatçımız Hamiyet Yüce Ses'i dinledik. Baki Duyarlar'ın Rast makamındaki şarkısıyla konuğumuz oldu. Evet efendim, mazinin unutulmaz şarkılarıyla, ruhumuzu dinlendiren unutulmaz sesleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi 1996 yılına uzanıyoruz ve yine dönemin en önemli sanatkarlarından Türk müziğine damga vurmuş bir as solist Behiye Aksoy'a kulak veriyoruz. Bestesi Rüştü Şardağ imzalı, sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Rast makamındaki eseri seslendiriyor sanatçımız. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim.

Avni Anıl Hoca'nın sözlerini Ülkü Aker'in yazdığı Rast şarkısında değerli Serap Mutlu Akbulut hocamızı dinledik. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz. Evet efendim, birlikteliğimize yine Rast makamının unutulmaz şarkılarıyla devam ediyoruz. Rast makamı deyince akla gelen sevilen bestekarlardan Dramalı Hasan Hasgüler'in bir şarkısına kulak vereceğiz şimdi de. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin, uzaklara mı gittin, hangi gizli yerdesin, sanatçımız Hamiyet Turan bizlerle.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın 2007 yılında yayınlanan Tango'dan Kanto'ya adlı albümünde seslendirmiş olduğu sevilen bir kantoyu sizlere sunduk. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Bu sevilen eserle ritmimiz daha da arttı efendim. Evet, zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına artık daha da hazırız. Şimdi ise yine maziden unutulmaz bir sese kulak vereceğiz. Özellikle 80'li yılların ortalarında, 90'lı yılların başında yapmış olduğu şarkılarla çıkarmış olduğu albümlerle bir döneme damga vuran Yüksel Uzel bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Benden Artık Bu Kadar albümünden Metin Everes imzalı bir şarkı. Rast makamındaki bu eserin sözleri ise Sadık Atay'a ait. Yıllar yılı hep yalvarır dururum. Gelmiyorsun, ne diyeyim, sen sağ ol. Bir defacık şöyle bakıp yüzüme, gülmüyorsun, ne diyeyim, sen sağ ol.

İzmir Radyosu'nun sevilen sanatkarı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Sözleri Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Ras makamında bir Gültekin çeki bestesiyle seslendi sanatçımız bize. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. Efendim şimdi ise Aşıklar makamının eşsiz namelerini dinleyeceğiz. Ritmimizi bir parça daha düşüreceğiz. Ve ilk olarak Selçuk Sipahioğlu'ndan Uşak makamında bir tambur taksimine kulak vereceğiz. Hemen ardından Supi Ziya Özbekkan'ın güftesi Fazıl Ahmet Aykaç'a ait Uşak şarkısında Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm, durmadan yanmış? Cihan madem ki faniymiş ve hep giryeyle hicranmış, demek sevmek de boş şeymiş, demek vuslat da bir anmış.

Melekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı. Gönül yakıcı o gözler meğer ezelden sevdalı. Değerli sanatçı Sevim Tanürek bizlerle birlikteydi. Yesari Asım Arsoy'un Uşak şarkısında konuk ettik sanatçımızı. Ve sevgili dostlarımız, Uşak makamında şarkılarla yayınımız sürüyor. Şimdi ise Dede Efendi'nin sevilen eserini Ayşegül Durukan yorumuyla sunacağız sizlere. Bu eser aynı zamanda sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümüne de adını vermişti. Şimdi Ayşegül Durukan sizlerle.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Zeki Duygun'un Uşak şarkısına sesiyle hayat verdi. Yine hareketli, canlı bir esere kulak vermiş olduk beraberce. Bir başka Uşak şarkıda ise bu defa Ayşe Tunalı'yı ağırlayacağız sevgili dostlarımız. Sanatçının Uykularım Kaçıyor isimli albümünden bir Zekai Tunca şarkısına kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesini ise Cemal Safi kaleme almış. Haklısın ne kadar üssen de beni, yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor. Vurduğun zincirden çözsen de beni, bırakıp kaçmayı gözüm kesmiyor.

Muazzez Ersoy bizlerle birlikteydi. Yayınımızın son Uşak şarkısında sanatçı Kemani Tatöz Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait eseriyle bize seslendi. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Değerli dostlar, yayınımız birbirinden özel şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise musikimizin en sevilen makamlarından biri Hicaz makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısında Samime Sana'yı konuk edeceğiz. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Umut Akyürek'in 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor albümünde seslendirmiş olduğu Hicaz Türkü'yü beraberce dinledik. Efendim şimdi birlikteliğimize yine maziden unutulmaz bir sesle devam ediyoruz. Gönül Yazar bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Muzaffer İlkar'ın bu eserini ilk olarak 1974 yılında yayınlanan planında seslendirmiş. Şimdi ise daha güncel bir kaydıyla sizlerle buluşturuyoruz şarkımızı. Hicaz makamındaki sevilen eserin güftesi ise Güzide Taranoğlu'na ait. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın.

Değerli sanatçı Yüksel Özel'in 1983 yılında yayınlanmış olan ilk albümüne adını veren Selahattin İçli şarkısını dinledik. Hicaz makamındaki bu eserin ardından yine Hicaz makamında sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza efendim. Suat Yıldırım'ın Güftesi Musa Kalkınca ait şarkısında İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Mehmet Özkaya bizlerle birlikte. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

Efendim, hayat bu, sürprizlerle dolu. Bazen çok iyi kalpler çıkar karşımıza, bazen de hiç karşılaşmamamız gereken insanlar girer yaşamımıza. Kah hüzünleniriz, kah mutlulukla dolu günler geçiririz. Ama yaşamın gerçeği bu, iyilerle kötüler bir arada yol alır. İşte bu şarkı onlardan biriydi aslında. Hayal kırıklığına uğrayan bir kalbin şarkısıydı. Neşet Tokatlıoğlu'nun kaleme aldığı Hicaz makamındaki eseri Hikmet Ulutaş seslendirdi. Tabii ki bu gönül kırıklığını hareketli ritimlerle anlatan bir şarkıydı. Şimdi ise yine bizi hüzünlendirecek bir eser var sırada. Özdemir Hafızoğlu'nun güftesi İsmail Hakkı Altıntaş'a ait Hicaz şarkısında Hasan Eylen'i dinleyeceğiz. Sanatçının Elveda Bütün Hatıralar isimli 2022 yılında yayınlanan albümünden bir kayıtta sizleri baş başa bırakıyoruz. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Yer etti mi istesen de silinmez.

Sen sevgini bana sakla. Hüsnü Üstün'ün güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz makamındaki şarkısını dinledik. İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Sami Aksu bizlerle birlikteydi. Evet efendim, şimdi 89 yılına uzanıyoruz ve Nalan Altınörs'ün Olmaz Ki A Canım isimli albümünden bir Selahattin İçli şarkısı dinliyoruz. Güftesi İlhami Karayalçın'a ait şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Sevgiler var biten övünce, sevgi var bitmez ölünce.

Sözleri Gonca Gül tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazkar makamındaki Baki Duyarlar şarkısında Nazan Sıvacı bizlerle birlikteydi. Değerli sanatçımızın bu kaydı 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümündendi. Evet efendim, zaman tünelinde şimdi gelin 2010 yılına doğru uzanalım ve Zekai Tunca'nın albüme ismini veren şarkısında sanatçımızı dinleyelim ve bu sevilen eserin sözleri ise Cemal Safi imzalı. Yıldızlara baktırdım, pallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

Bir sitem duydun mu söyle dilimden? Bilmem ki ellere nasıl inandın? Ben seni cananım, canım bilirken kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Aşılmaz dağ mı var yolun üstünde? Ondan mı bıraktın aşkı sürgünde? Sevgilim yoksa sen bana küstün de kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Bir kere ben sana sevdiğim dedim. İsminden başka bir isim bilmedim. Yedi kat ellere kanıp sevgilim, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Kıymetli TRTname dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün sizlere sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik. Yine bu harika dizelerle günümüz renklendi. Umuyoruz siz de aynı keyfi almışsınızdır. Sevgili Nihat Tuna'ya da çok teşekkür ediyoruz paylaşımı için. Ve birlikteliğimize yine harika şarkılarla devam ediyoruz. Zekai Tunca'nın ardından şimdi sırada Ahmet Özhan var. Değerli sanatçımız Mahmut Oğul'un güftesi Yalçın Benlice sana ait şarkısıyla bize sesleniyor. Söyle bana yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü?

Söyle bana Yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü? Deniz sensin, yağmur sensin, ben bulutun olayım. Ahmet Özhan'ın 1988 tarihli Gel isimli albümünde yer verdiği Mahmut Oğul şarkısını dinledik. Yalçın Bellican'ın güftesini kaleme aldığı bu Kürdeli Cazkar makamındaki şarkının ardından şimdi yine nostaljik bir kayıtta Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Emel Sayın bize şöyle sesleniyor. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar gelse de hoş, gelmese de.

Sevgili dinleyenler, Emel Sayın'dan dinlediğimiz bu sevilen Necdet Tokatlıoğlu şarkısıyla ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri İsmet Nedim'in sevilen Muhayyer Kürdi şarkısında Nesin Sipahi ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. Dinleyiciniz bu program bir tekrar yayınıdır.